Pat-pat tinibilish nefes yetişmeye kalan çağlardan ötübilish üçündür. Birdemlik hayacan üçüdü, icra kılgıca bir yıl ötüdü. Her yılı neç yüz meydan leksiya sözleymen, 2 saatlik leksiya tügügende, savaqdaşlarının közlerde ümit ve gaye uşkulları yanıdı. Her günü seher turuşka, kitap okuşka, beden çinlik turuşku vədə berudu. Adıdın başlap. Yaq, hazırla hareket götüb, vaxt bilen bir meydan keskin cengi düşmekçi boludu. Yaşlarının gangaraş içide turup gelişi okutkucularının mesuliyeti. Bu bir qancı yıl içide bana dünyanın arkası caylarından teşekkür namıyla üzülmeye gelip durdu. Ulaminin dersimini anlığandın kiyin, özünü hakiki yosundu özgertip, teximi münevver adamga aylanıbdu. Könlüm teskin tapdı. Bırak, gumallanıp kaldım. Eğer yılığa 150 meydan leksiya sözlegen bolsam, her meydanda 300'dün 3000'ınca adam bağır deyip hesaplığanda, az diyende mi 100,000 adam nek meydanda leksiya anlığan boludu. Eli kalıs İngiliz dili ve başka taratku vasıtları arkalık anlığalarının sanını demeyi turaylı. Acaba şunç köp adam içi de planını ahırgıcı icra kılıp, ahırı özünü özgertken adam şunç az mı? Ya ki özünü özgertkenler köp, xat yazgalla az mı? Şunu bilen, mundaq bir təcrüb işlə baxdım. Məlum bir məktəbdən leksiya sözləgəndən kiyin, minin alaqı doğru dərsimgi tızımlatqan bir oququcuni, ətrapdiki adamlar yüzbərgən özgürüşlərini küzdüb duruşqa uğurlaşdırdım. Leksiya axırlaşqan çağda, köpçülük naita haya çalandı. Pah, muallim, qaltı sözüldünüz. Mən sizdən ögünümən, özümünü özgərtdimən, tırışımən, küreş qılımən deyişdi. Ətisi, gəblərinizni anlap qoyub, bək haya çalandım, lekin əmdə qanda qılımən. Üçüncü günü, pah, muallim bək qızıq çıkana, bir əbdədən kiyin, həm mənə unutub gedidikən.

Büyük hayını riyallık aylandırış üçün aval küreş nişana buluşu kerek. Karısıq iş kılganın paydası yok. Adamın en azaplaydıgan iş dəl nişana bulmaslıq. Aldı bilen kiçikerek bir nişan tiklan. Məsələn, 100 milyon pul tepiş. Wang Jianlin'nin bu gibi tor dünyası da qolqolu qozuğan idi. Bu cümlenin aldı kendiki kurlanı qozsaq, bu əsli aynı çağdaki Vanda'nın xalqara yüzlenişdiki tuncu qadamlik nişanı. Şu çağda bəzilər Wang Jianlin'ni qarısığı gəp qıldı deydi. Amma Wang Jianlin nişan bulğandıla kürəş buludu. Nişanı toluq yetalmasak mı, pəqat bir qısmını orındasaq mı hesab, qayı mı, səhni mı asta-asta zor idi, dəb qaraydı. 3 yıllık nişan yeşip analiz kıldığan narsamaz. O goya karangu keçide yorup durgan kutup yıldızı oxşaş, sizge doğru yönlüşünü körüstüp durdu. Aralık nesaplap çıkalmaysız, ama onun şu yerde barlıqını, sizini kütüp durgalıqını bilisiz. Planın tuncu kadımıyla 3 yıllık nişanını yılğa ay küngü parçalaşka aldırma. İkinci kadımda nişanını təpsirlileştirdiğin çağda yıllık, pəsillik, 21 günlük həbdilik nişallağı parçalıvasınız boludu. Bir yılınızdaki 8760 saat bir qetimlik marafın cügürüşkü oxşaydı. Bir saat vaqtımı sırap qılıb etişki bombaydı. Ama yılının 5 yılıla bir yıldaki her bir saat vaqtını aldırap pilallı valgılı bombaydı. Uzaq sözlüğen marafıncı musabını 100 metrden küçəb yügürdüğen 420 bölükü parçalıvasınız boludu.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigenlik Haberler programımızda anlaşımlarını qarşıya alırız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 9 günü, çarşamba. Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 28 günü.
2: Oval bu qedimki programımızdan asasi məzmunlarını tanıştırırız.
1: Xalqara danlıq zatla Şinjan dostlarını almaştırış yığını Ürümçide ötküzüldü. Çin Şaojang təbrik sözü qıldı.
2: Çin Şaojang, Erkin Tuniyaz, Xalqara Danlıq Zatlar Şinjan Dostana Almaştırış Yığınağa Qatnışılğan Vəkillər bilən körüşdi.
1: Avtonom rayondik jayla elektr tori, türü quruluşlarını tez alğı sürüp, rayonun energiya tipini özgertiş və elektr torunun dərəcəsini östürüşke küş toplap kuvvet qoşdi.
2: Biyantuan xalqara transportqa kapalatlı qilish iqtidari qurilishini sijil kuchaytib, chegara halqagan ashya obroti tugunining yangi terak nuqtasini barpo qildi.
1: Mamlakat bo'yicha tunji turkimdagi xom nefit qochlangan bak shakllik yuk sanduqlari Shinjangdan sinoq tariqasida yo'lga chiqdi.
2: Avtonom rayonning pista, yong'oq qatorliq o'zgacha bog' o'rmon mahsulotlaridan mo'l hosili elanib, etiz eriq boshlari mevlik bog'larda oldirash manzara namoyon bo'ldi.
1: Endi xabarlar anglanglar.
2: Stansimiz xabari. Xalqaro donliq zotlar Shinjan do'stona almashtirish yig'ini tunugun Ürümçide o'tkazildi. 33 davlat va xalqaro tashkilotdan kelgan aziz mehmonlar Shinjan idora qilish tajribalari va xalqaro ahamiyati bosh temasida rayon idora qilish ustida muhokama yurgizib, taraqqiyot tadbirini birlikda planladi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga qatnashdi hamda tabrik so'zi qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz yig'inga riyosatchilik qildi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Ubul, avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin, avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Bingtuanning Jingwei He Zhongyou yig'inga qatnashdi. Chen Xiaojiang, Jongo Kommunistik Partiyasi Shinjang Uyghur Avtonom Rayonlik Komiteti, Avtonom Rayonlik Xalq Hukumati va Shinjang Ishlab Chiqarish Qurilish Biyantuaniga vakolatan yig'inga qatnashgan aziz mehmonlarni qarshi oldi. Jongo Shinjangning taraqqiyotiga ko'ngil bo'lgan va uni qo'llagan har soha do'stlarga rahmat aytdi. U mundaqdiri. Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi Jongo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti Shinjang xizmatini davlatni idora qilishdagi muhim o'ringa qo'yib, yangi davrdagi Jongo Kommunistik Partiyasining Shinjangni idora qilish tadbirini bekitib, Shinjangni qonun bo'yicha idora qilish, Shinjangni ittifoqlashib muqim qilish, Shinjangni madaniyat orqali o'ziqlantirish, Shinjangni xalqni beytib ro'noq topqizish, Shinjangni uzoqcha gullantirishni umumyuzlik o'rinlashtirib olg'a surib Shinjangni turlik ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga, tarixiy o'zgarish yasashga yetakladi. Bugungi Shinjang Jongo iqtisodining tez taraqqiy qilishi va jamiyatining uzoqcha muqim bo'lishidek ikki cho'ng mo'jizaning jonliq ixcham ko'rinishiga, millatlar masalasini hal qilishning Jongocha to'g'ri yo'lining muvaffaqiyatlik amaliyatiga Jongoning demokratiya, qonunchilik va kishilik huquq ishlari taraqqiyotining jonliq daliliga Jongoning sirtqi ijtimoiy va hamkorlikdagi muhim ko'znikiga aylandi. Amaliyat yangi davrdagi Jongo Kommunistik partiyasining Shinjangni idora qilish tadbirining tamoman to'g'ri, Shinjangning amaliyatiga tamoman uyg'un ekanligini to'liq isbotladi. Bu tadbirga rais Xi Jinpingning Shinjang xizmati haqidagi cho'nqur o'ylanishi, Shinjangni idora qilish qonuniyatiga bo'lgan to'g'ri egilishi yo'g'rilgan. Yo'nalishlik, umumiyatlik, strategiyalik bir qator masalalarga ilmiy javob berilgan. Abadiy aminlikka munosabatlik, negizlik, ulug' uzoq mazgillik bir qator xizmatlar planlanib o'rinlashtirilgan bo'lib, Jongo Kommunistik partiyasining Shinjangni muqim qilish, Shinjangni idora qilish, Shinjangni gullantirishda yangi manzil ochganligi, yangi yuksaklikka yetganligining ifodasi. Shinjang xizmatini yaxshi ishlashning programmasi va ruhi, Shinjangning islohot, taraqqiyot muqimligini yetaklaydigan dog'dam yo'l. Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliyində qılça təvrənmək çıxın durub, Jongoca sosializm yolada meyinişdə Milli Rayon Abdonomiyası tüzümüdə çıxın durub, yeni dəvirdiki Jongo Komünistik Partiyasının Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcılaşdırsaqla Şincanın əbədi əmirliki itibaqlaşıb ilgirləşi güllənib tərəqi qılışını cəzmən əməlgə aşıralayımız. Jongo Şinjang, Reis Xi Jinping oturuğu koyan dünyavi idar kılıç teşebbüsünü əstaydıl əməliyleştirip, ərqaysi devletlerinin yerlikleri bilen almaştırış, əmkarlıqını küçü etip, Çegra rayonu idar kılıç təcrübisi usulünü paal həmbərləydi. Mihmanlarının əvzəliki rolünü cari qıldırıp, ərqaysi devlet xalqlarına Şinjangını obyektib tonuşdurup, xalqara cəmiyyətinin Jongo'nı texmu yaxşı düşünüşü, Şinjangını düşünüşünü ilgərə sürüp, ərqaysi devletlerinin terrorluğa karıştırış, muqumluğunu qoğdaş və kişilik hukukunu kapalətləndirişini küçə etiş, milletler itibaklı və ortaq tərəqiyyat, cəmiyyətini idar qılış və xalq durmuşunu yaxşılaş qatarlıq cəhətlərdəki olmaşdırış, Əmkarlıqını küçə etişigi türtkü bolub, zomi yerlikkə, zoravallıq siyasisiga və yəkki tərəplik cazalaşqa qarşı durub, rayonun tınışlıqı və tərəqiyyatını qoğdaşqa küç qoş işini ümit qalımız.
1: Jongo hükümetinin Afrika işleri alaylı vəkili Liu Shenfa söz qılıp bunalarını bildirdi. Jongo Şinjanın muqumluqı tərəqiyyatı, uçuq sığdırışçallıqı, dünyadaki köp milletlik devletlerinin milletler iştifaklıqı tərəqiyyatını ilgir sürüş, Çigir rayonu idarı kılıçdaki qiyin məsillərini həl kılıçının muvaffaqiyyətlik ülgisi. Jongo'nun rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan 4 çoğ dünyavi təşəbbüsünü əməliyleştirgenlikinin canlıq əməliyeti bulup, Dünyaya Jongo akıl parasiti, Jongo layihasını təqdim qıldı. Növbətdə Şinjan tərəqiyyat ən yaxşı, özgürüş ən çoğ bolğan, hər millət amısı ən köp əməli nəbkə erişkən tarixi məzgili gəkirdi. Xalqara dostlarının bu qitimliq ekskursiya, ziyaret arqılıq, Şinjanın güzelliki, Şinjanın yeniliki, Şinjanın tınışlıqını haqiqi his qılıdığanlıqı işini mən. Köpçelik uzundun buyan Şinjan'ın haqiqi ahvali ve taraqiyat muvaffaqiyetlerini obyektiv adil teşvik kıldı ve tonuşturdu. Köpçelikten haqiqatni, reallıkını davamlıq əvijaldırıp, yalgan yavuda gəp bir tərəflim qarışını tügitip, haqiqi strolluq Jongo Şinjan hikayesini birlikte yaxşı sözləb, Şinjan'ın namını aqlap danqını çıxırıp, əmkarlışıp ortaq mənfəətlindiğən ECVT-ş kövrükini birlikte müstəkəmləb, teximi köp çətəllik karxanısı, aparati və çətəllik zatlarının Şinjan bilən bolğan əmkarlıqı türtki bolub, xəliq qəlbini tutaşdırdığan dostluq gülünü birlikte suğurup, Şinjan'ın taşqi mədəniyyət almaşdırışını, qollışını ümit qılımız. Her qaysi devletlerdeki dostlarının Şinjan'ı köpreğe kilip ayılınıp, köpreğe görüp, Şinjan'ın əbədi əmirlik, güllenip tərəqqi kılıç yepyeni müsabısıya birlikte katınışını kızgın karşıya alımız. Şanghay Əmkarlıq Təşkilatının baş katibi Ermik Bayev, Xalqara Əmgekçilə Təşkilatının baş ixtisat şunası Li Shangxian, Tayland Jongo Mədəniyyət İqtisad Cəmiyyətinin başlığı, Taylandın sabıq muavin zunglisi Pochin Pomrajun, İtaliya Kesek Altın İlmi Cəmiyyətinin rəisi Vito Pitrochil, Belarusiya Dövlətlik Daşövsi Xalqara Qanun Fakültetinin müdiri Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hukuk Genişinin Yək Tərəflik Məcburlaş Tədbirinin Kişilik Hukuku Bolğan Səlbi Təsiri Məsələsi Boyunca Sabıq Alaydı Doklatçısı Alina Duhan, Yapınilik Dost Şaudau Kanyu, Jongo Lüksemburg Sodigarla Uyuşmasının rəisi Jack Botuzo, Türkiye Jongo Dostluk Fondu Cemiyeti'nin muavin reisi Ersin Erçin, Malaysiya Jongo Dostluk Cemiyeti'nin muavin başkatibi Huang Jinlong, Şangang Pen Tekniki Daşövesinin şeref bilen pensiyaya çıkan Amerikalık profesörü Barry Saudman, Merkezi Milletler Daşövesinin Amerikalık profesörü Marik Levin, Hunan Sven Daşövesinin Germaniyelik profesörü Oli, Kanadalıq coğrafiyavi siyasi obzorçisi Daniel Dambiril söz qıldı.
2: Көпчілік бірдәк бұ қытымлық алмаштырыш иғынының өткізілеші Джонгу Шинжаның өзге ішінадыған сұғдырышчан актып қияпты вә сұртқы еч ветішіне қәт-і кенайтіштік Рошан позициясыны намайан қылды. О, халқара жәмиятның Джонгу білен болған алмаштырыш әмкарлықны чонқырлаштырышы үшін мұқарар еңі бошлық ачыду деп қарады. Шинжанда көрген аңғаларыны бәрләп, Джунго Коммунистик партиясының рәхбәрлігіне Шинжанның жәмиет мұқымлықыны қоғдаш, ықтисади тәрәққиятқа түрткі болуш, халық тұрмышыны капалатландыруш вә яқшылаш, тарихи мәдәниетіне қоғдаш вә оныңға варыстық қылыш қатарлық жәетлерді бошашмай көрсеткен тұрышчалықы қолғы кәлтірген көрінерлік муапәқиятларыны юксек дәрежеде тәріпледі. Шинжаң тәрәққият білән бейхәттәлікіне бір тұташ пилалаш, зоравалыққа, терроризмға қанун бойынша қаттық зәрбі беріш, халық тұрмышыға зич еқілішіп, юқыры сүпәтлік тәрәққиятқа түрткі болыш ұсылыда чың тұрып, дүния идар қылышыны қымметлік еңі үлгеге игі қылды деп қарады. Джунгу яшаш хукуки ва тараққият хукукини энг муҳим асосий кишилик ҳуқуқ қилишдан, халқнинг бахтлик турмушини энг чоң кишилик ҳуқуқ қилишдан чинг туриб, Шинжаннинг кишилик ҳуқуқ капалат савиясини ҳар тараплама ўстиришига туртки бўлиб, Шинжандаги ҳар миллат халқини муқим ҳам иззат-ҳурматлик турмушга эришдирди. Джунгу Шинжанда аталмиш мажбурий эмгак селиш ва ирқий қуритиш мавжуд эмас. Халқара жәмиет Шинжанның кишилик хукук ишлари тараққиятыдаги муваффақиятларга тўғри қараб, Шинжанга қари чаплаш, ҳужум қилиш ва фитна иғво тарқитиш, бўҳтон чаплашга, якки тараплик жазолаш ва узун қўллиқ қилиб бошқуришга қариш туриш керак. Джунгу Шинжан Азия Европа чоң қуруқлиқидаги муҳим тараққият юқори паллиси ва эчветиш тугинига айланди. Rolimizni tashabbuskorlik bilan joriy qildirib, har qaysi davlatlar yerliklarining Shinjang bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni sijil cho'nqirlashtirishini ilgari surib, tinchlik va muqimlikni birlikda ilgari surib, gullanish va taraqqiyotni amalga oshirishni xohlaymiz dedi. Yig'inga qatnashgan aziz mehmonlar, tunugun yana terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash va kishilik huquqni kafolatlantirish Millatlar ittifoqligi va o'rtaq taraqqiyot, jamiyatni idora qilish va xalq turmushini yaxshilash, yakki taraflik jazolashga va zo'ravonlik siyosatiga qarshi turishni cho'radab, to'rt maydon maxsus temalik almashtirish yig'ini o'tkazdi. Avtonom rayon rahbarlaridan Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qadin Kabin, Markaziy komitet birliksab bo'limi, Markaziy komitet tashqi aloqa bo'limi, Markaziy komitet tashqi ishlar ishxonasi va diplomatiya ministrligi, mamlakatlik tashqi do'stlik jamiyatiga munosabatlik yo'ldoshlar, davlatimizdagi mutaxassislar, olimlar vakillari, avtonom rayon va Bingtuanning munosabatlik o'rinlari va har qaysi viloyat, oblast, shaharlarning vakillari yig'inga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Shaojang, Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz 9-oyning 7-chi kuni Urumchida xalqaro dangliq zotlar Shinjang do'stona almashtirish yig'iniga qatnashgan vakillar bilan ko'rishdi. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul, Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi Bingtuanning Jingwei He Jingyou ko'rishishga qatnashdi. Chen Shaojang, Jungo Kommunistik Partiyasi Shinjang Uyghur Avtonom rayonlik komiteti, Avtonom rayonlik xalq hukumati va Shinjang ishlab chiqarish qurilish Bingtuaniga vakolatan mehmonlarni qarshi oldi. Ko'pchilikning xalqaro sahnada obyektiv, adil maydonda turib, Jungo Shinjangni qat'iy qo'llaganligiga rahmat aytdi. U mundaq dedi. Shinjang azaldan Jungo zimminining ayrilmas bir qismi. Jungoning inqilob Qurulish, islohotdan iborat har qaysi tarixiy mazgillarda Jungo Kommunistik Partiyasi Shinjangni idora qilish ideyasida uzluksiz yangilik yaratib va uni beyitib, Shinjang xizmatiga yangi davr ishki mazmuni va burch vazifa yuklab, Shinjangning turli ishlarining uzluksiz taraqqiy qilib ilgirilishiga turtki bo'ldi. Jungo Komunistik Partiyasi 18-nji kurultaydan buyan Rais Xi Jinping ve Jungo Komunistik Partiyasi Merkezi Komiteti Kudretlik Devlet Kuruş, Milletni Güllendiriş Umumlukida ve Strategiya Yüksekligide turup Şinjan kısmetini planlap algı sürüp yeni devirdeki Jungo Komunistik Partiyasi'nin Şinjan'ı idare kılış tedbirini bekitip Şinjan'ı iktisadi, ijtimai terakiyatta dünyanın dikkatini tartkudek zor muvaffakiyetlerini kolgu keltirişki yetekledi. Nöbette Şinjan'ın cemiyet umumiyeti de sıcıl, tınıç, tertiplik, inak, mokum bulup yakşılınış vaziyeti görüldü. Milletle takdirdaş buluş, güllenip terakki kılıçtak ihtipaklık gülleri emmeli cayda porekler geçildi. İktisatının yoşurun küçü urgugan, coş urup ravajlını vatkan küçülük kuvvet sıcıl kozgaldı. Her millet halkı hatırcam yaşap, kuşal koram işlep, inak, bektilik, güzel turmuş geçirmekte. Şinjan, terakiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bulgan, her millet amısı en köp emeli nefki erişken tarihi mezgilge kirdi. Şinjan'ın terakiyat muvaffakiyetleri, Jungo Komünistik Partiyası'nın rehberliği ve sosyalizm tüzümünün körnerlik özelliğini toluk namayen kıldı. Milletle meselesini hal kılışının

0: okuguchi to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini to'liq aks ettirdi. Jungu Shinjangning darvozasi dunyoga boshdan oxir ochiq. Yaqin yillardan buyon turkumligan chet ellik zotlar Shinjangda ekskursiyada va ziyoratda bo'lib, Shinjangning taraqqiyot muvaffaqiyatlarini umumyuzlik maqtadi. Ko'pchilikning Shinjangga doim kelib, aylanib, ko'rib, har qaysi davlat xalqiga Shinjangni obyektiv tanishtirishni xalqaro jamiyatdagi har soha zotlarning go'zal, bepoyon qizg'inlikka to'lgan bu tuproqqa kelib, Tianshanning janub shimolidagi olamshumul o'zgarishlarga Shinjangning kunsiri yengilinayotgan taraqqiyot qadamiga har millat ommasining chin qalbidan urg'ib chiqqan baxtlilik tabassumiga guvoh bo'lishiga turtki bo'lishini qarshi olamiz.
1: Shanghai hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Ermek Boyev Tayland Jongu Madaniyat Iqtisod jamiyatining boshlig'i Taylandning sobiq muavin zunglisi Pochin Pomrajun Bengal Millatparvarlar partiyasining muavin raisi Asadu Zaman Ripang Italiya Kesak Oltin ilmiy jamiyatining raisi Vito Petrochil Kanada Federatsiyasi Kengash palatasining sobiq a'zosi Hu Zixiu Belarusiya davlatlik tashvisi xalqaro qonun fakultetining mudiri Birlashgan davlatlar tashkiloti kishilik huquq kengashining yakka taraflik majburlash tadbirining kishilik huquqqa bo'lgan salbiy ta'siri masalasi bo'yicha sobiq Olayda doklatchisi Alina Duhan, Yaponiyalik do'st Shaodao Kangyu, Jungu Lyuksemburg sudigarlar uyushmasining raisi Jack Botuzo Turkiya Jongo Dostluk Fondi Jamiyatining muavin raisi Ersin Erjin söz qilib, Shinjangning atroflik o'rinlashtirganligi va qizg'in kutib olganligiga rahmat aytdi. Ko'pchilik Jongo Shinjangdagi ekskursiya ziyorat ta'siratini ham baholadi. Shinjangning kishilik huquqni hurmatlash va kafolatlantirish, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatlik taraqqiyotiga turtki bo'lish, xalqning baxt-saodatini sijil kuchaytirish qatorliq jihatlarda ko'rsatgan tirishchanligini to'liq muayyanlashtirdi. Shinjangning terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash, ul asliha qurilishi, o'zgacha afzal kasblarni taraqqiy qildirish, yuqori saviyalik sirtqa echib etish qatorliq jihatlarda qo'lga keltirgan muhim zo'r muvaffaqiyatlarga yuksak baho berdi. Jongo Shinjangda jamiyat inoq, muqim ekan, iqtisod gullanib taraqqiy qilibdi. Xalq xotirjam yashab, xushal-xuram ishlab yotibdi. Bir qism chet el kuchlarining Jongo Shinjang to'g'risidagi soxta tashviqotining qilcha asosi yo'q. Paktga xilof. Ortiqchiligimizni joriy qildirib, o'zimiz turishliq xalqaro tashkilot va davlat yerliklarining Shinjang bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni cho'nqirlashtirishini ilgari surib, kasb taraqqiyoti, ashyo obroti, savdo, madaniyat, sayohat, ma'rif davolash qatorliq sohalarda texmu ko'p hamkorlik natijalarini qo'lga keltirishni xohlaymiz, dedi. Shinjangda ko'rgan ong'allari, his qilganlarini aktivlik bilan so'zlab, xalqaro jamiyatni haqiqiy astrolog, go'zal Jongo Shinjangni tushunish imkoniyatiga ega qiladiganligini bildirdi. Jongo hukumatining Afrika ishlari olaydi vakili Liu Xianfa, avtonom rayon rahbarlaridan Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qadın Kəbin, Mərkəzi Komitet Birliksəb Bölümü, Mərkəzi Komitet Taşqı Olaqa Bölümü, Mərkəzi Komitet Taşqı İşlər İşxanızı və Diplomatiya Ministerliği, Məmləkətlik Taşqı Dostluq Cəmiyyətindəki münasibətlik yoldaşlar, dövlətimizdəki mütəxəssislər, alimlər vəkilləri, avtonom rayonun münasibətlik tarmaqlarındakı məsul yoldaşlar görüşüşə qatnaşdı.
0: Әмді, 15-5 yılını yaxşı başlap, yeni müsabıda cəsarət bilən olğı ilgirləyli səhibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Cayla kuruluş peytini çın tutup, yeni energiya və elektrotori türü kuruluşlarını tez alıq sürüp, rayonun energiya tipini özgərtiş və elektrotorunun dərəcəsini östürüşkə küş toplab kuvvət qoşdu. Shinjang Huadian Pichan Tartma Su Elektr Stansisi Dövlət Energiya İdarisinin 2021 yıldan 2035 yılı geç bolğan otura uzaq mezgillik su tartib energiya saqlaş taraqqiyat yerik planidagi noqtuluq yolğu qoyuladigan tür. Növbette köp türlük açqışlıq qurulış tang elib berilmaqta. Tür direktori Sui Heming tonuşturup mundaq dedi. Kuruluş kollektifimiz geo kurulumu mürekkep oluş, kuruluş kılış şaraiti çeklimi kufçıraş katarlık meselelerini el kılıp, şamal ötüştürüş, koşumçu, bihatarlık süngüçü, tok ve su bilen təminleş katarlık kuruluşlarına tertipli kanat yaydırdık.

خىزمەتلىرىنىڭ ھەممىسى ئاغرىقسىز تۇغۇت مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. 2027 يىلىغا بارغاندا تۇغۇت بۆلۈمى داۋالاش مۇلازىمىتىنى قانات يايدۇرىدىغان 2A دەرىجىدىن يۇقىرى داۋالاش ئاپپاراتلىرىنىڭ ھەممىسى ئاغرىقسىز تۇغۇت مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. بارغانسېرى كۆپلىگەن دوختۇرخانىلار ئاغرىقسىز تۇغۇت مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىگەن بولسىمۇ yana nurg'un homildor tug'utliq ayollar tug'utdiki og'riqqa bo'lgan tashvishlanish va og'riqsiz tug'utqa bo'lgan ishkilinish ichi turvotidi. Undaqda og'riqsiz tug'utda rostinla og'riq his qilmamdi. Homildorlikning 38-chi haftasidagi tug'utdan ilgariki tekshirishda Liuling Alaydan narkoz bo'limi birlashma tug'ut bo'limining ambulatoriya nomerini ilib, bel umurtqasini tekshirish dokladiga nisbatan tafsili surishtirdi. Narkoz doktori dokladni tafsili ko'rgandan keyin uningga yenik darajadagi bel o'sikchisining og'riqsiz tug'utda cheklanmaydiganligini, faqat umurtqa nechisi tarayish, yuqumlanish qatorliq masalalar mavjud bo'lmasa, umurtqa kanalini normal to'sib olg'ili bo'lganligini aytdi. Yengigan kuni Liulingning balyotqa ig'izi 3 barmoq echilganda og'riqsiz tug'ut okuli urildi. U muxbirga mundaq dedi: "Haqiqatan og'riqqa chidmasa, bolduroq ursimi bo'ladi ekan. Lekin amaliy mashg'ulot qilganda universal doktorxonaning narkoz bo'limi haqiqatan bek oldirash bo'lib ketadi ekan. Shunga darhol odam o'rinlashtirib berilishi natayinkin. Bunundan ilgari uning bir tuqqini 3 barmoq echilgacha og'riqsiz tug'ut okuli urg'izmagan. Keyin tug'ut jarayoni bektiz bo'lib ketgan. Tug'ut bo'limi doktori bu vaqtda yana og'riqsiz tug'ut okuli urishning zaruriyati yo'qligini aytganligi uningga chuqur ta'sir qoldirgan edi. Shunga Li Jiajia bu vaqtda nurg'un materiallarni ko'rdi. Uning egilishicha Beijing shahri Chaoyang rayonlik ona bolalar sog'liqni saqlash doktorxonasi tug'utliq ayol tug'ut bo'limiga kirganda balyotqa ig'izi bir barmoq echilganda og'riqsiz tug'utni iltimos qilsa bo'ladi ekan. Lekin shuning bilan bir vaqtda tug'ut bo'limi va narkoz bo'limining baholishi orqasida aloqador ma'niy qilinadigan kasalliklar. Masalan, og'ir qon uyush to'salg'usi, bel umurtqisi og'ir kasallik o'zgarishi qatorliqlar yo'qligini jazmlashtirishga to'g'ri keladi ekan. Doktorxona 24 soat narkoz qilg'uchi dejorni doktorning baholigiga kafolatlik qilgan. Ko'p tarafdan silish turgandan keyin Chaoyang Anabala doktorxonasining bu jihatda nihoyatda yaxshi olqishga erishganligini payqagan. Buningga selishtirganda ba'zi universal 3A darajalik doktorxonalarning narkoz doktorlari tug'ut bo'limining ehtiyojiga har vaqt kafolatlik qilinmasligi mumkin. Odatda og'riqsiz tug'ishga mos kelmaydigan tug'utliq ayollardan yuqorida bayon qilingan ma'niy qilinadigan kasalliklardan boshqa yana tug'ut bo'limi doktorining baholishi orqali jinsiy yo'lni ayrig'ili bo'lmaydiganlar. Masalan, bosh dast so'ngki aniq bo'lmaslik, bola hamroyi boldir tushish, oldiga o'rinlashgan bola hamroyidan ko'p qon chiqib ketish qatorliqlar bor. Unundan boshqa punksiya qilish mashg'uloti ilib boramaydiganlar. Masalan, punksiya qilingan o'rin og'ir darajada yuqumlanish, to'rik og'ir darajada g'ayriy bo'lib kelib, yo'chiqni farq etkili bo'lmaslik qatorliqlar. Chajangming doktorning aytishicha, elimizdagi mutlaq ko'p sondagi tug'ut bo'limi doktorlari jonlanish mezgilda, ya'ni balyotqa ig'izi 3 cm'gacha echilganda og'riq to'xtatish texmi bexatar deb qaraydi ekan. Lekin hozir bor bo'lgan ko'plagan dalillik tibbiy dalil isbotlar shuni isbotladiki, tug'ut jarayonining har qanday bosqichi, ya'ni yoshirin mazgilni o'z ichiga oladi. Ona bolaning oqibatiga foydasiz ta'sir ko'rsatmaydi ekan. Ya'ni atalmish butun tug'ut jarayoni og'riqsiz bo'lish faqat tug'utliq ayolning og'riq to'xtatish ehtiyoji bo'lsa, uning ustiga tug'ut bo'limi va narkoz qilish ma'niy qilinadigan kasallar bo'lmasa, tug'ut jarayonining har qanday bosqichida umurtqa kanali ichida og'riq to'xtatish ilib bosib bo'ladi ekan. U ham bexatar, ham tug'utliq ayolning ozodlik darajasi va rozi bo'lish darajasini yuqori ko'tardi ekan. Hozirgi bosqichda davlatimizda og'riq to'xtatish vaqti to'g'risida bir tutash belgilama yo'q. Bu doktorxonaning mashg'ulot qoidasi va konkret ahvoliga bog'liq. Agar eng yaxshi paytni qo'ldan berib qo'ysa, faqat tug'utliq ayolning ehtiyoji bo'lsa, uning ustiga tug'ut jarayoni benormal bo'lmasa va narkoz qilish cheklanmasa, yanala umurtqa kanali ichida tug'ut og'riq to'xtatish ilib bosib bo'ladi. Balyotqa ig'izi cho'ng echilgan, masalan 5-6 cm keldigan tug'utliq ayollar umurtqa kanali ichida og'riq to'xtatgandan keyin balyotqa ig'izi nihoyatda tezla to'liq echiladi. Chajangming mundaq dedi: "Davlatimizda tug'utda og'riq to'xtatish xizmatining 20 necha yil qanot yaydirilishi va uzluksiz umumlashishiga agishib, og'riq his qilishni boshlaganda ondan og'riqsiz tug'ut okuli urish qarishning vaqti o'tib ketdi. Tug'ut jarayonida og'riq to'xtatish okulining butun musobada unumi bo'landi." Li Jiajia garchi og'riqsiz tug'ishni tanlashni qaror qilgan bo'lsa-mu, ammo yanla tunji qitimliq tug'utda tug'ut jarayoni ziyodi uzun bo'lish masalasiga duch kelishdan andish qilib, og'riq to'xtatish okulining o'ziga butun musobada unumi bo'lish bo'lmasligidan ansiradi.
O yana öz doğuş keltürüp çıkırış ihtimalıgı boğan yırtılış, yandın kesiş qatarlıq məsillədi mu biraz qoğdi. Çajangmin doktorunun tonuşturuşça, xalqarada itiraf kılıngan ən bir xətər, önümlük həm kən kolunulduğun toğutlu ağırıq toğutuş usulü, umurtqı kanlı içi də ağırıq toğutuş bulup, narkoz doktori toğutluq ayalının tümbüsügə bir tal inçki neycini bəl umurtqısı yoçuğudan teşip, qatlıq pərdə sırtqı boşluğu, ya ki, ömüçük torsuman pərdə astı boşluğuğa kirgüzüb, tövən qoyuqluqdiki qısmən narkoz doğrusunu davamlıq okul qılış arqılıq ağırıq toxtuş önümü yedirikən. Narkoz doktori mikrokompüter nasosu arqılıq okul ursa, ya ki, toğutluq ayal ağırıq toxtuş nasosunu özü besib okul mandursu bolidikən. Bu xil usulun ağırıq toxtuş önümü yaxşı bolub, həm toğut cəryanda toğutluq ayalının səgək boluşuğu kapalatlıqı qılıq. Yeng hayatlıqının yetib gelişidiki illiqlıqdan bəhrəman boğulay. Həm toğutluq ayalının içki putunun muskul küçü və hərkət ıqtidarını saqlap gelişiqə paydalıq boladikən. İlgirki tolğaq ağırqıqı seliştirğanda, Leolin okul ursa bütünləy ağırmaydıqan dək kes qıqan. Narkoz küşki egi boğan denkin, Leolin qorsığının qatlıq çınqılıp ağırışının yoqalqalıqını. Pəqat yenik dərəcdə çınqılıp ağırvatqalıqını yes qıqan. Lekin balyatko eğizi 8 barmağı kegende, o tuyuqsız kursağının tüven kısmıda Roşan beslik sezim boğalıqın yes kılıp, ırdılla cedelişip ketken. Doktor dərhal onunğa təsəlli berip, bunun narkoz doğrusunun önümünü yoqatqalıqa məsligini. Bəlki, balyatko eğizi toluq eçilişki yeqillaşqanda, hamilinin tüvelləp, dastövü toqulumlarını besivağandaki normal tuyuğu ikkəlikini düşendirgen. Bu xil ağırıq, toğutluq ayalının küş çıxırış peytinin yetip kegelikiye vəkili qılırken. Leolin mandaq dedi. Mən uçuratqan yeni bir hamildar ayal ağırıq toxtuş okulu ursumu oxşaslı ağırıqdan qiynalgan. Yeni bəz doktor xalla toğuş qaz qalganda ağırıqsız okulunu elib etib, pəqat eşib qalgan ağırıq toxtuş önümügə tayınıb, toğutluq ayallarını texim yaxşı küçəşkə iləkçilik qıldıkən. Şuna bütün musabədə ağırıqsız toğutunu tallaş, ya ki, ən axırda toxtuşunu çoxum aldın doktorxana, ya ki, doktorlarla kilişib qoyuş gerekken. Növətdə köngüldəkidək toğutlu ağırıq toxtuş usulü toğutluq ayalının tolğığı başlanğanda qorsığı çınqılış, qatlıq buluş, besim tuyğusu buluş, içki putu ərkin hərəkət qılalaydığan buluş, lekin ağırıq sezimi zor dərəcdə yenikləşini hiss qıldırış. Bundaq bolğanda toğutluq ayal bütün toğut cərəyanığa səgək, azadı qatnışıb, cismani küşünü saxlap qalalaydı. Nemişqa bütünləy ağırmaslıqını qoğlaşmaydı. Çajangmin doktor düşündürüp mundaq dedi. Əgər ağırıq bütünlə yoqalsa, bəzi normalsız əhvalların ağırıq signalını yoşurub qilişi mümkün. Bəlgilik sezim, yəni tolğaq tuyğusu və içki put muskul küçünü saqlap qiliş, toğutluq ayalının ikinci toğut cəryanı da doktorunun yetəkləşigə maslaşıb, bu vaxtı toğru küçəb toğuşuğu paydalıq. Onundan başqa, doğru miqdarı və ağırıq toğutuş önümü mü adəmgə qara pərqliq boludu. Narkoz doktorunun nişanı doğru miqdarı və ağırıq toğutuş əndiyesini tənşəş arqılıq, Həm toğutluq ayalının toğut cəryandaki azabını önümlük pəs etdiş. Həm toğut cəryanda anı balığı boğan təsirini azaydışdın ibarət.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. 60 yaştan aşkalla az digende yılda bir qitim umum yüzlük çoğun salametlik tekşürüş ilip berişi gerek. Muhbirimiz Gülürü Süret bu axtı xəbər berdi.
1: Oxşumağın yaş basqıçıdikilər türlik salametlik tekşürüş türlerini qandaqtalış gerek. Şunu biliş gerek ki, salametlik tekşürüş türini toğru talımağanda artıq pul xəşləpli qalmayı yana tekşürüş ki tegişlik məsələlərini düşürüb qoyub, kesellik əhvalını keçikdirib qoyuş mümkün. Bir koşulgan ikiz prensibi boyunca salametlik tekşürtüş. Salametlik tekşürtüş türünü tallaşta bir asasi prensip ba. 2014 yılı elimizden salametlik tekşürtüş asasi türü mütexessisle ortak tunuşuda bir koşulgan ikiz prensibi otur koyulup, çokum tallındıgan ve zapas tallındıgan salametlik tekşürtüş türleri eni qayrıldı. Bunun diki bir asasi salametlik tekşürtüş türü, yani çokum tallındıgan türü bulup, beden tekşürtüş, tecrübhandiki tekşürtüş ve

ئاۋاز دولقىنى، سۆڭەك سىزىشلىقى، قالقانسىمان بەز ئۇلتىرا ئاۋازلىق تەكشۈرۈش قاتارلىقلار. ئۇنداقتا ئوخشاش بولمىغان ياش باسقۇچىدىكى كىشىلەر سالامەتلىك تەكشۈرۈش تۈرىنى قانداق تاللىشى كېرەك؟ 20 ياش. 20 ياشتىن يۇقىرى كىشىلەر توپى دەل ئوقۇش پۈتتۈرۈپ خىزمەت قىلىش، كىشىلىك ئالاقىسى كۆپىيىش مەزگىلىگە توغرا كېلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە كۆپىنچىسى تۇغۇت يېشىغا قەدەم قويغان بولۇپ، بەدەننىڭ قارشىلىق كۈچى، ئىممۇنىت كۈچى بىر قەدەر يۇقىرى سەۋىيەدە بولىدۇ. بۇ باسقۇچتا ئاساسىي سالامەتلىك تەكشۈرتۈشتىن باشقا جىگەر ياللۇغى، ھەزىم قىلىش يولى يۇقۇملىنىش، سۈيدۈك ئاجرىتىش، كۆپىيىش سىستېمىسى يۇقۇملىنىش قاتارلىق يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنى تاللاپ تەكشۈرۈش ۋە ئالدىنى ئېلىشقا كۆپرەك دىققەت قىلىش كېرەك. بىرىنچى، ئاساسىي سالامەتلىك تەكشۈرۈش تۈرلىرىدە جىگەر ئىقتىدارى، قان تەكشۈرۈش، ئۆپكىنى تەكشۈرۈش قاتارلىقلارغا نۇقتىلىق دىققەت قىلىش تەكلىپى بېرىلىدۇ. ئىككى، سالامەتلىك تەكشۈرۈش تۈرىدە يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر، مەسىلەن HIV، سىفلىس يەنى مەيدۇ، بېتىپلىق جىگەر ياللۇغى، ئاشقازان چىقىش ئېغىزى بۇرمىسىمان تاياقچى باكتېرىيەسى قاتارلىق يۇقۇملۇق كۆرسەتكۈچلەرنى تاللاپ تەكشۈرۈش تەكلىپى بېرىلىدۇ. Alayda diqqət qilishqa tegishlik shuki, ayollar 20 yoshdan keyin sut bezi va ayollar kasalliklari jihatidagi sog'lomligini tekshirishga diqqat qilishi, sut bezi ultra ovoz to'lqini, ayollar kasalliklari ultra ovoz to'lqini tekshirishi qatorliqlarni tanlash kerak. Yosh va salomatlik ahvoliga asosan sut bezi va ayollar kasalliklarini har yili oz deganda bir qatim tekshirib turish kerak. 30 yosh. 30 yoshdan keyin turmush besimi eshib, metabolizm tövallab, harakat yetarlik bo'lmay, asalla semirib ketadi. Qon besimi, qon shakari, qondagi may, suyak kislotasida asalla normalsizlik ko'rildi. Uzoq o'tirib harakat qilmaydiganlarning bo'yin umurtqisi va bel umurtqisida asalla masala ko'rildi. Birinchi, 30 yoshdan oshganlar asosiy salomatlik tekshirish turlarida qon besimi, qon shakari, qondagi may, suyak kislotasi qatorliqlarga nuqtalik diqqat qilish taklifi berildi. Ekiz salametlik tekşürüş türü işçide, ilgiriki yıllardaki türlerden başka şahsi kesellik ahvalı asasen boyun omurtkısı, bel omurtkısı katarlık tekşürüş türlerini tallısı boludu. Eğer asasi tekşürüşte kan şekerde normalsızlık görülse, tamaktan keyinki 2 saatteki kan şekeri, şekergi çıdamçallık sınıqı, şekerleşken hemoglobin, qatarlıq türlərini qoşub təkşürüş təklifi verildi. Qalqansıman bəz tügüntüsü və ökü tügüntüsünü təkşürüb çıxış nisbəti yuxarı bolğaşqa, bəlgilik yaman sübətlik nisbət mövcud. Qalqansıman bəz ultira avaz dolqını, qalqansıman bəz iqtidarını təkşürüş, öpkini təkşürüş, ösmü bəlgi maddisini tallab təkşürüş qatarlıqla təvsiyə qılındı. 40 yaş. Bu yaş basqıçıdakı kişilər zehni küçü, cismani küçünün burunqıdak bolmağanlıqını yez qılıdı. Ast xarakterlik yoxuşçallıqı bolmağan kesəlliklərinin qozğılış nisbəti örləydi. Yürək, miyə qan tomırları qeyrişqə başlaydı. Yaman sübətlik ösmüge girdtar buluş nisbəti yuqırlaydı. Bu basqışta bolub mu qan besim, qan şekeri, qandiki may, suyidik kesatasını təkşürüb, yürək miyə qan tomır kesəlliklərinin yüzbeyirçinin hoşyar buluş, bolub mu cəmət kesəllik tarixi bar kişilə topi bu təkşürüşlərini qilish gerek. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə elektrokardiogramma, qandiki may, qan besim, qan şekeri, suyidik kesatasi qatarlıqlarga nuqtalıq diqqət qilishi tavsiya qilindi. İkinci, ekiz salamətlik təkşürüş türlərdə ilgirki salamətlik təkşürüş türləri asasında yürək qan tomur kesəllikləri və ösmə bar yoxluğunu nuqtalıq təkşürüş, öpki qismi CT təkşürüşü, boyun arteriya ultra avaz dolqını, suyidik ajırtış sistemisi ultra avaz dolqını, ösmə bəlgi maddisini tallab təkşürüş, baş magnetlik rezonans qatarlıq təkşürüşlərini qilish kerak. 30 yaşlı ayalla ayalla kesellikleri noktalık köngül bölüşü. Süt bezini ultira avaz dolkunu tekşürüş ya ki süt bezini molbidin nişallık tekşürüş arkalık, süt bezi rakını tekşürüş, balyatku boyunu rakını tekşürüş, tuxumdan haltılık ışıqı, tuxumda ösmüsü ve balyatku muskul ösmüsü, balyatku ösmüsü katarlıklarını alaydı tekşürüş gerek. Kelimakteriya dövrdeki ayalların tallaşqı bulduğun 6 türlük hormon seviyesini tekşürüp, kelinkide doğru işiltişige arlaşışını asas bilen təminleş gerek. 50 yaş. 50 yaşdan başlap adam bədəninin iqtidarı çəkinidi. Yuqarıda bayan qılınğan diqqət qilish tegishlik məsələlərindən başqa yana aşqazan üçəy yolu məsələsi, söyək məsələsi kimi diqqət qilish kerak. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə elektrokardiogramma, qandiki may, qan besim, qan şekeri, suyidik kislotası qatarlıqlarga nuqtalıq diqqət qilish tavsiya qılındı. İkinci, ekiz salamətlik təkşürüş türü içində 40 yaşdan yuqorla təkşürüş tegishlik türlərindən başqa ösmə bəlgi maddisini təkşürüş, aşqazan əyniki, üçəy əyniki, söyək sızışlığını təkşürüş, miyə qan tomur xəvf xətrini təkşürüşünü köpəytiş təklifi verildi. Adətdə kişilər hər 2 ildən 3 yılğacı bir qətim aşqazan üçəy əynikidə təkşürüş kerak. Ilgiriki kasallik tarixi yoki jamiyat kasallik tarixi bor kishilar topi har yili bir qatim oshqozon uchay aynikida tekshirtirish kerak.
60 yaşdan aşqanla az deyəndə yılda bir qetim ümumiyyüzlük çox salamətlik təkşürüş ilib beriş gerek. Yuqırda etib ötken, oxşumğan yaş basqıcı bu içə salamətlik təkşürtüş pəqət ümumi uqum dairisi bulub, şəxskiçə konkertlaşdırılmaq.

0: sağlamlıq bastığınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, təşürüp ölçeş kuşuri qatarlarını kör alayımız, hatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talısaq, sağlam ozuqlan alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımına iş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
0: Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 29. ketimlik kollektif ögünüşüye riyasiyatçılık kılganı sözlügen, tırışıp adem bilen tabiat inak bili ötüdüğen zamanivilik berpa kılış gerek namlıq sözünü anlatımız.

Bugün yeni vaziyette devletimizin ekologiya madenliki kuruluşunu küçeytişdigen mazmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 29-cı qetimlik kollektif ügünüşünü kılıvatımız. Partiye 18-cı kurultaydın buyan Merkezi Komitet Siyasi Bürosu ekologiya madenliki kuruluşu temisi da 2 qetim kollektif ügünüş kılgan idik. Bu 3-cı qetimlik. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştın maksat yeni taraqiyat bosqichiga kirish, yeni taraqiyat ideyasini izchillashtirish, yeni taraqiyat andisini barpo qilishning ekologiya madanligi qurilishiga qo'ygan yeni vazifasi, yeni talabini egallab, davlatimiz ekologiya madanligi qurilishida duch kelgan yeni vaziyatni tahlil qilib, odam bilan tabiat inoq bilan o'tadigan zamanaviylik barpo qilishga turtki bo'lish. Partiya 18-cı kurultaydın buyan, biz partiyanın ekologiya madenliki kuruluşu bolgan umumüzlük rahbarlikini küçeytip, ekologiya madenliki kuruluşunu umumluk hizmeti de gavdilik orungu koyup, bir qatar zor strategiyelik orlaştırmalarını çıkardık. Ekologiya madenliki kuruluşunu 5'ni bir gavda kiliş umumi orlaştırmasının biri kıldık. Adam bilen tabiyatının inak bili ötüşü de çın turuşni, yeni devirde Jongoçya sosyalizmde çın turuş ve onu ravajlandırış asasi tedbirinin bir tarmıkı kıldık. Yeşil terakiyatni, yeni terakiyat ideyasının bir türü kıldık. Bulgun işinin aldını iliş tüzeşni, üçün ötkelgi hocum kiliş cınının biri kıldık. Güzel Jongo berpa kilişni, Muşu əsrinin oturlarda sosyalistik zamani ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkış nişanının biri kıldık. Bu, ekologiya madenliki kuruluşunun muyumluğu bolgan tonuşumuzun toluq namayan kılıdı. Ekologiya madenliki kuruluşunun partiya ve devlet işlerinin terakiyat umumluğudaki muyum ornını aydınlaştırıp berdi. Biz ekologiya madenliki kuruluşunu umumüzlük küçeytip, ekologiya madenliki tüzülmüsü ıslahatını sistemelik planlap, tağ, derya, orman, etiz, köl, otlak, kumluğunu bir gavdı kılıp tüzep, bir qatar negizlik, icadi, uzak müddetli hizmetlerini işildik. Bunun da iradının zorlığı, salmaqının zorlığı, önümünün zorluğu mislisiz boldi. Ekologiya madenliki kuruluşu da tonuştun emliyetkice tarihi karakterlik, buruluş karakterlik, umumlu karakterlik özgürüş boldi. Men ilgirikiyim bulup, Gansu ülkesi Çilenşen teğinin ekologiyasigi buzgunçılık kılış. Şenşi ülkesi Çilinin teğinin şimali etkide kanunu kılap dağcı seliş. Çinxay ölküsü Moli Kan rayonunu kanunsuz keziş qatarlıq tipik deyil ola haqıda yol yoruq, təsdiqi yol yoruq berdim. Alaqıdar cayla ve tarmaqla məsuliyetini ada kılmağan, məsuliyetsizlik kılgan bir türküm xadımlarını qatıq təşürüp bir tərəp kıldı ve cevapkarlıq tarttı. 9 yıldım boyan, kök asman ah bulutla qaytıdın namayan bulup, Yeşillik dairesi üzlüksüz kengeyip, yeşil iqtisat tez terakki kıldı. Energiya serpiyatı ve maddi serpiyat üzlüksüz tüvellep, koyuq stütek ve tuman ünümlük tizgilinip, kara sisk sula körnerlik azıyıp, şehir yezlanın muhiti yaşaşkı tekimi bapkilidigan boldı. Güzel Jongo kuruluşu da puhtık adam taşlandı. Süzük su, Yeşiltağ'nın öz bir baylıq diyen ideye, bütün partiye, bütün cemiyetinin ortak tonişi ve herkete gaylandı. Amerika Alem Katnişi İdarısının sünni hemrak sallıq məlumatıga asaslanğanda, 2000-ci ildin 2017-ci ilgice, yer şaharda yeniden köpeygen yeşilliknin tötdün biri Jongo dike. Devletimiz yer şari kelimat özgürüşü sökbütünün terakiyatıga yetekçilik kılıp,
Париж келишимінің имзалынышы, күшке игі болышы, елғы қойлышыға пағыл түрткі болды. 2030 жылдан бұрын карбон төт оксиді чықырышыны чоққы мәткет күзішіне. 2060 жылдан бұрын карбонны нейтраллаштырышыны әмәлгі ашырудығалықыны жақарылды. Дөлтіміздің экология мәдәлінікі құрылышыды қолғы келген муапықетлі, Халықара жәмиетнің му кәң дайырда итрап қылышығы ерішті. Әмілет шуны бүлдірді ки, экологиялік мойтны қоғдаш білен ұқтысатны тәрәқи қылдыруш диалектик бірлікі келген. Бір-бірін толықлайдыған болып, экология мәдәлінікі бәрпа қылып, ешіл төән карболлық, айланмы тәрәқиятқы түрткі болғанда, Халықның күндін-күнгі іш беріватқан гүзел экологиялік мойыт ихтияжыны қандырыпла қалмай, техімі юқыры сүпәтлік, техімі үнімлік, техімі адыл, техімі имканиетлік сіжіл, техімі бихатер тәрәқиятқы түрткі болып, шләп чықырыш тәрәқи қылған, тұрмыш байы ашат, экологиясы яқшы болған мәдәни тәрәқият йолыны тепіп чықылы болуды. Экологиялік мойытны әсілі кәлтүріш вә яқшылаш, ұзақ мәзгіл жапалық тұрысшалық көрсішкі тоғыр келедіған жәріян. Оны бір күчәплі ғожуд қышқырыш мүмкін әмәс. Жәзмен, бош ашмай давамлаштырып, жасарат білен тұрысшып ішләш керек. Нөвәтті, дөлтіміздің экология мәдәлінікі құрылышы яныла нұрғын зидият вә қырыслағы дұш келмекті. Экологиялік мойытның мұқымлышыш асасыды яқшылыныш асасы тегі мұстәккем әмәс. Сан өзгірішідің сүпәт өзгірішігі бұрылыш тегі ішқа ашмеді. Экологиялік мойытның сүпті халық аммысының гүзел тұрмыш істікедің. Гүзел жонғу бәрпа қылыш нишаныдың. Еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылыш, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқа түрткі болыш, Социалистик замани вилашкан дөлетни умумузлик куруш талап эден теги хелили ярак. Дөлтимизнинг кәсп пурлимисини таңшашга бир жариян кетиди. Ан-анивий кәсбларнинг салмақи янила бир қадар юқори. Яңадан гулниватган стратегиялик кәсблар, юқори техникалык кәсблар теги иқтисодни ашурушдики етекчи куч бўлиб етилиб боламиди. Энергия қурилмасида Техе түп өзгүріш болғыны йоқ. Нұқтылық район, нұқтылық сахәлердегі болғыныш мәсілісі түптің хәл қылынғыны йоқ. Карбонны чоқ қымәтке еткізіш, карбонны нейтраллаштырыш вәзіпісі мүшкіл. Байлық вә мойытның тәрәқиятқы болған бесімі барған сірі зорей ватуды. Ешіл төвән карбонлық тәрәқиятқы түрткі болыш, халықыра иқымның елініші вә умуми юзініш болып, Ешіл ұқтысат дүнияви кәсіпірі қабытыды ке юқыры пәлі ғайланды. Бәзі ғарып дөләтлері әдәп мойытны дәсті қылып, дөлтімізге көп тәрәптің бесім ішілті батуды. Экологиялік мойыт мәсілісіні чөрдіген чоң дөләтлері қабыты интайын кәскін болу батуды. Партия 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 5-ші ұмымы иғыныда мән дөлтіміз бәрпа қылыдыған Социалистик замани вилаштыруш нұрғын мойым алахидликлеги ие. Оның бірі, дөлтіміздің замани вилишши адам білен табиет инах білі өтідіған замани вилиш болып, оның да мадди мәдәнілік құрылышы білен экология мәдәнілікі құрылышыны тән қадамда алғы сөзітшіға әхмиет берілі дуы деп тәкітілдім. 14-ci 5 yıl мәзгіліде дөлтіміздің экология мәдәнілікі құрылышы Карбон төвәлетішіні нұқтылық стратегиялік еліниш қылған. Болғымы азайтыш өнім білен карбон төвәлетіш өнімінің мас ашырыш күтіріткі болыдыған. Қытсади, іждімайы тәрәқият типінің омымызлік ешіл тәрәқият типіғі өзгірішіні әлгірі сүрдіған. Экологиялік мойт сүптіні яқшылашта сан өзгірішідің сүпәт өзгірішігі өтідіған ашқышлық мәзгілгі кірді. Yeni tərəqiyyat ideyəsini toluq, dəl cayda, umumüzlük ızçıllaşdırıb, strategiyyəlik iradını saxlab, ixtisadi, icdimai tərəqiyyatını adəm bilən təbiyyət inaq bilə ötüş yüksəklikidə durub pılallab, baylıqını ticəş
ve muhitni qoğdaşdan ibaret asosiy dövlət siyasətidə çıngtırıb, tejəşni aldınqı orınqı qoyuş, asıraşni aldınqı orınqı qoyuş, təbi əsli kilişni asas kiliş fangcində çıngtırıb, baylıq tejəydiğən və muhit qoğdaydıqan boşluq əndisi, kəsb qurulması, işləb çıxırış usulü, turmuş usulunu şəkilləndirib, bulğun işini tüzəş, ekologiyanı qoğdaş, kilimat özgürüşü gə taqabıl turuşunu bir tutaş planlap, ekologiyalik muhitinin davamlıq yaxşılınışını ilgiri sürüp, tirişib, adam bilen təbiyyət inaq bili ödüdüğən zamanivilik bərpa qilish kerek. Birinci, yeşil tövən karbonluq tərəqiyatqa qətti boşaşmay türütkü buluş kerek. Mən köp qitim mundaq təkitildim. Ekologiyalik muhit məsilisi tegi təktin etqanda tərəqiyat usulü və turmuş usulü məsilisi. Yeşil tövən karbonluq aylanma tərəqi qılıdığan ixtisad sistemisini bərpa qılış və takamullaşdırış. İqtisadi, ictimai tərəqiyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyat tipiqi özgürüşünü ligiri sürüş, dövlətimizin ekologiyalik muhit məsələsini həl qilishdiki asasi tədbiri. 3-cü ayının 15-ci günü mən Mərkəzi Komitet Maliyyə İqtisad Komitetinin 9-cu qetimliq yığınını riyasətçilik qılıb açdım. Yığında karbonni çox qımmətkə yetküzüş, karbonni neytrallaşdırışının asasi pikiri yolu və mühim tədbirləri muhakimə qılıb orlaşdırıldı. Bulğımı azaytış önüm bilən karbon tövəlitiş önümünü mas aşırışını ixtisadi ictimai tərəqiyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyat tipiqi özgürüşünü ligiri sürüşünün baş tutqısı qılıb, kəsib qurulması, energiya qurulması, qatnaş transport qurulması, yer işiltiş qurulmasının tənşəşgə tez türütkü buluş gerek. Zimin boşluğunu planlaş və işiltilişini başquruş tizgilləşini küçəytib, ekologiya muhabizidi, asasi itiz, şəhər bazar tərəqiyyati qatarıqla boyuca boşluq başquruş tizgilləş çəkçigrasını əməliləşdirib, asasi funksiyalik rayon strategiyasını yolu qoyub, ekologiyanı qoğdaş qızılsızqını bekitiş və çın saxlaş gerek. Baylıqdın paydılınışdın ibarət mənbəni çın tutub, baylıq umumi miqdarını başquruş, ilmi təqsimləş, umumüzlük ticəş, aylanma paydılınışını alğı səlcətib, baylıqdın paydılınış önümünü umumüzlük östürüş gerek. Kəsb qurulmasının tənşəşdin ibarət aşqışını çın tutub, yenidin gülünüvatqan strategiyali kəsiblə, yukarı texnikilik kəsiblə, zamanivi mülazimətçiliknin tez tərəqiyatıqa, energiyadın pakiz, tövən karbonluq, bixətər, yukarı önümlük paydılınış qütürütkü bolub, karbon çıxırış sicilliqini davamlıq tövənlətiş gerek. Yeşil, tövən karbonluq tərəqiyatını ligürü sürüdüğən pən texnika tiriki yetərlik bolmaslıq məsələsini yaxşı əl qılıb, karbondun yığıb paydılınış və onu peçətləb saxlaş texnikisi, nöl karbonluq sanayət tərtibini qaytı bərpa qılış texnikisi qatarlıq pən texnikilada ötkəlgi hocum qılışını küçəytib, yeşil tövən karbonluq texnikada yenilik yartış nəticələrini aylandırışqa mədəd beriş gerek. Yeşil pul muamilini ravajlandırıb, yeşil texnikada yenilik yarışıqı mədəd beriş lazım. Mən köp qitim mundaq təkitildim. Karbon töt oksidi çıxırışını tövəlitdiş, kilimat özgürüşü ki taqabıl duruş, başqıla bizdin tələb qılğan iş bulmasdın, bəlki öz ixtiyarımız bilən qıladığan iş. Karbonni çox qımətki yetküzüş, karbonni neytrallaşdırış, dövlətimizin dünyaya bərgən təntənlik vədisi. Şunaqla, bir meydan kən və çonqur ixtisadi, ictimai inqilab bulub, hərgiz asalı işqi işib qalmaydı. Hazır bəzi tarmaqla və caylanın energiya sərpiyatı yuxarı, bulğumisi köptürləni yolu qoyuş qızğılıqı yanılı küşlük bulub atıdı.
Bu yıl birinci ayda ötküzülgen ülke ministerlik derecelik asaslık rahberi kadrlarının partiye 19. növetlik merkezi komiteti 5. umumi yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kurusu da mən 8 hata tonuştun saxlanışkı dikkat kılış kereklikini məxsus təkitildim. İşki ihtiyacını açırıp, işki çoğun bazarı şekillendiriş bağınısı da energiya sərfiyatı yukarı, bulğumisi köp türlerini ədəb yolu koyuş, şu hata qaraşlarının biri. Alaqıda tarmaqla və cayla ötkəlini çın ilgiləb, tələbki uyğun kəlməkdiğən türlerini qatdi bikar kılış gerek. Her dərcilik partiya komitetleri və xalq hükümetleri taş tömürdə iz qaldırğandak qeyrət bilən vaqt cədəvili yol xəritisi, kuruluş çertiyojini aydınlaşdırıb, ixtisad və cəmiyyətinin baylıqdın yuqur önümlük paydalanış və yeşil tövən karbulluq tərəqiyyat asasıdır avacınışıqa türütkü bol iş gerek. İkinci, bulğunışının aldını iliş, tüzəş ötkülüğü hocum kılış cığını çonkor yaxş kılış gerek. Hazır, xalq ammasının ekologiyalik muhit süpütüdün kütken ümidi teximi küçüyüb, ekologiyalik muhit məsilisi bolğan səvirçallıqı teximi acizlap beri vatıdı. Puralanın ətrapıdaki gəvdilik ekologiyalik muhit məsililerini mərkəzlik əl kılıp, puralağa ekologiyalik muhit süpütünün yaxşılanğalıqını həqiqi es kıldırış gerek. Bulğun işinin dəl cayda ilmi kanun boyunca tüzəşti çıngdırıp, salmaqını saxlap, teximi çonqurlaşdırıp və kengaytip, kök asman, süzük su, pak tuprağını qoğdaş cığını davamlıq obdan kılış gerek. Köp kıl bulğumini həmkarlışıp tüzgülləş və rayolla həmkarlışıp tüzəşini küçəytip, uşaq dançı madda və ozunni həmkarlışıp tüzgülləşini küçəytip, havanın iğir dərcidi bulğun işini asasən tügütüş lazım. Su baylıqı, su muhiti, su ekologiyasını tüzəşini bir tutaş planlap, derya, köl, su ambari bulğun işinin aldını iliş tüzəş və ekologiyasını qoğdaşını küçəytip, güzel deniz koltuqı bərpa qılıp, ahalının içimlik su bir xətərlikini önümlük qoğdap, şəhərlədiki qara, sisx sulanı qətti tüzəş gerek. Tuprak bulğun işinin aldını iliş tüzəşini alğı sılcıtıp, yezigilik yeri və kuruluş yeridiki tuprak bulğun iş xəvpini önümlük tüzgülləş gerek. Əxlətini türgə ayrış və mıqtarını azaytış, baylıqı aylandırışını yolu qoyub, ax bulğun işini tüzəşini küçəytip, xətərlik taşlandıq, tibbi taşlandıqlarını yığıb bir tərəf qılışını küçəytip, eğir metaldın bulğun işinin aldını iliş tüzəşini küçəytip, yeni bulğunmalarını tüzəşki əhmiyyət beriş gerek. Bulğun işini tüzəşinin yezi bazar kənitləgi kengişigi türütkü bulup, yezi igilikinin dairlik bulğun işini tüzəşini küçəytip, yezlanın yaşaş muhitini körnərlik yaxşılaş gerek. Üçüncü, ekologiya sistemisinin süpüti və muğumluğunu aşırış gerek. Bu, həm əla süpətlik ekologiya məhsulatları təminatını aşırışının müqərər tələbi, həm kelimat özgürüşü payda qılğan paydasız təsirini azaytış və onunğa maslışının mühim vasitəsi. Yeşillik demək, dövlətinin baylıqı deməkdir. Yaxşı ekologiyanın özü, iqtisadi, ictimai qimmətini öz içə alğan buludu. Sistemi qarşıda çıngdırıb, ekologiya sistemisinin bir bütünlüyünü çıxış qılıb, tağ, derya, orman, etiz, köl, otlaq,

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

O bu yaşkı keyende kalbi söyleyen pekat mağlı küyüdü. Akidisi küşlükteb işengen yoldaştım şu sözünü işlemendeb oylap mağmağan idi. Onunla yoldaşı öydün aylığılı bir yıl bola bulmayla onundan kusur izdavapkandek. Onun etrafı da aydek nazınınla güldek porekleb içilgan çoğalla köp oğaşka özünün çinavapkandek kes kaldı. Ondaqta onun bunda hiyal kepkilişiğe zadı nemi sebep oğandı. Bula kızıqsanla, dekıtağla bugünkü radio jorlu programımızda uğurlaştırılgan Gülbostan Abdurrahim'nin tarım jorlunda ilan kılangan Tozumas Gül namlıq hikayesi de bolsun.

O, operasiya karvetidin saq salamat çüşken ayal idi. Elbette bununla doktorunun köyün koyup davalışı. En mühimi, yoldışının keçi gündüz yeniden ayrılmay, aldın haber erişi sebep olgan idi. Ondaq da, bugünkü günde o yeni imiş üçün yoldışını dancıp kaldı. Ola kızıqsanla, dektanla devamlıq Ätki Radio Jorlu programımızı uğurlaştırılgan Gülbostan Abdurrahim'nin Tozumas Gül namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Demek radyo anlıkçıla MD radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmakçı bolğan əsər, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da odamni hayran qaldirg'idek kuzatish iqtidori ve bedi obrazlarni roshan yaratish bilen şu devirdeki murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni ve tez o'zgarayotgan tarixiy aloyidlikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan danliq adabiy tarjiman Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Şu çağda biz o yerge peytun bilen beri viduk. Kolları soğukta kızırıp getken aşk kız, men miydim he? Şu çağlarda bana acayip güzel, acayip ali canap bulup körüngen nerslerinin köpü, hem de erzimez nerslerine ayınıp geliyordu. Şu çağlardaki küllürüm hem de mengü kaytip gelmeydi. Şu çağda ''Mən özümni bugünkü dek muşunda korluk kalımın dep oylığam mı?'' O çokum menin evetken hitimni tapşırıp ilip körenlep getdi. ''Xep, onun özümni bir körsüp koymaydıgan bolsam.'' Bu sırnın pırıqı ''Ecep mi yaman gine?'' ''Bu ademle nimişka davamlı kuruluş?'' Sır digendek nersle bilen hepilişi dağandı. Modu kiyimle, oyal çişile bile magazini. O, yeni veviskilanı okuşka başladı. Bir er kişi onun eğilip salam bedi. O, Annoşka'nın eriydi. O, bizden peşanımızgi pütülgen bir parazit. Anna Vronski degen bu gapni eslab qoldi. Bizni nemish qibsin bo'ldi. Eng qo'rqinchli bo'lib o'tgan ishlarni kallidan yiltiz bilan elib tashlab etkil bo'lmaydi ekan. Ammo unutib ketishga bo'ladi ekan. Shunga u ishlarni unutib ketishim kerak. Anna Karenin bilen bildi ötken küllerini esleyip, o işlani kandak kılıp, hatırsızın çıkırıp etişini oylap getti. Dolly beni ikinci yerini taşlamakçı buluvi tuttu, dep oylap gelişi mümkün. Şundaklı oylaydıgan bolsa, elbette çatak mende degen gep. Men nemişka ulanın şundak değişlerge yol koymen, Yok. Yol koymaslıkı amalım yok. O öz özügü sözləp oltırıp, bir dılı könlü yerim bulup yığlap getdi. Lekin, şu Allah av işki kız nemi şünç külüşüp ketidigandu dep oylaşkı başıldı. İhtimal, muhabbet toğırlık paranlışı vatkandu. Muhabbetning qanchalik azoblik, qanchalik numussiz ishkanligini ular texi bilmaydi. Ana, daraxtlik ko'cha, balalar, uch o'g'il ot o'yini o'ynab yugurishib yuribdi. Ah, mening Seryojam. Men hamma nimamdan tangli ayrilib qoladigan o'xshayman. Onu emdi kaytırıp kelgili bolmaydı.
1: Eger u qaytıp kelmeydi qallı bolsa, hem minimemden ayrıldım desem boludu. Belkim u poyuzgu ülgürelmegendu. Ya ki qaytıp gelip, öydü oltırdıgandu. Men yani onun aldıda özümünü harlamakçı mı?
0: U özünü ayıplap getti.
1: Yak. Men Dolly'nin yanına barmen. Onunga men bəxtsiz men. Özümgü özüm kıldım. Hemme ayıp mende. Şundaktı mı men bəxtsiz. Man yardım kıl deymen. Bu işki ad, bu peyton, bunun da olturuş, bana kandak iğre. Onunki, ulanı emdi ikinci körelmeymen.
0: Anna, hem gepimni dolliğe sözlep birmen, digen hiyal bilen, yürgünün kançilik azap patadıgallıkı bilen kar yok, dolliğinin öygeyi tüppadi.
1: Öydü mihman bağma?
0: Soru de u dalan öyge kırıp bulup. Katrina Aleksandrovina Levin kelgen. Dedi hizmetkar cevap berip.
1: Keti. Bıra nüskeni yakış görüp kalgan elik keti ikken de.
0: Oylu da anna.
1: Bıra nüske hazırgıcı onu unutup gitelmedi. Onunla öylenmeyenige puşaymını ba. Beni oylasa körerge közü yok.

0: Men bilen billi bolup kalgınıga puşayman kılıdı.
1: Anna kelgende, ədi sıngıl ikkisi balını kandak emet iş doğursu da paranlaşıp oldıratdı. Dolly, ikkisinin paranını buzgan mehmandan aldığa öz yalğız çıxdı.
0: Oy, tekim almadın mı? Men tekisinin yenigi berip kelmekçi bop durattım.
1: Dedi Dolly.
0: Bugün Setuadın xat aldım. Biz mi o evetken telegramını tapşırıp aldık?
1: Anna gep kılgaç, Kate'ini izdep öpçörüsüge karap koyu atattı.
0: O xeti de Alexey Aleksandrovich'nin nemi hiyalı barlıqını bilelmedim. Onudun enik cevap almağıca kaytmay mən depto. Mən yenindi mehman bamikin dep oylu bedim. Onun xetini okup baksan bulamdı.
1: Ha, Kitty ba, dedi Dolly sel oğaysızlanıp.
0: O balılanın öydü kaldı. Ötken de hil obdallı ağırı aldı. Anlıgan ben, xatını körüstüşkü bulamdı.
1: Bolu da, hazırlı açıp birey.
0: Alexey Aleksandrovich ko rət kılmaptı. Şundaqtımız Setva nəq cevabını özüm ilip getey dep turvatkan oxşaydı.
1: Dedi Dolly, şikti toxtap.
0: Mən onundan, onu ümit mi kımay mən? Həm onun ondaq təlibi mi yok?
1: Dedi Anna.
0: Oy, Kitty onu bilen körüssem, şənimgi dağ digido, dep oylamdıqandı.
1: Dep oylap kaldı Anna, özü yalğız kalğanda.
0: İhtimal, onun oylığını mı hak dur? Şundaqtı mı o Roniski bilen yaxşı ötken adam mağa bundaq muamildi bolmasdıqı kerek idi. Onun onu yaxşı görüp kalgallıqı pakit ko? Bilemen, menim muşi ehvalımda özlerini pak sanap yürgen ayalla qobul kılalmaydı. Men Roniski üçün hem minimemni kurban kılışını oylığan En dəslepki aşu dəqiqidin başlap, işinin buzulğallıqı mağa məlum. Hazır buluvatqan işla şunun aqibiti. Uff, onu şunçilik öş boldum ki, mən bu yegi nemigi kəldim? Teximi azaplanğılı, teximi bir aram bolğılı kəldim ma?
1: Anna, Yan öyde Ede Sıngıl ikisinin bir işini mesleğetli şivatkallıkını anlap kaldı.
0: Bundak ehvalda dolayı ne mi deyişim mümkün? Bəxtsiz mən. Kanat astınga al beni. Dəb Kitty'nin könlünü hoş kılay mı? Onunğa hop hop da digizey mi? Yaq. Menin könlümünü dolayımı düşenmeydi. Onunğa diginimin mi paydası yok? Lekin Kate'ni kösem, onunğa nazirimde hiç kandak adamının yokluğunu, her kandak işka pisent kılmaydıqallıqımını, men üçün her kandak iş bär bir işkellikini körüstüp koysam bulatdı.
1: Dolly xatni elip kirdi. Anna okup çıkıp bir eğizmi gap kılmay qaytırıp bädi.
0: Men xatta değil gelleni toluq belettim.
1: Dedi Anna.
0: O geplerge kılç kızıkışım yok. Nemüşçün? Eksiminin ümidim çoğun idi.
1: Dedi Dolly Anna'a hayran kılıp. O Anna'nı pekatla bundak bir taqat halet körüp bakmağan idi.
0: Kaçan mağdağın buldu?
1: Dep soru de o yana.
0: Anna cevap vermeyi, közlerini yerim yumup, oldu terapki karap, oltırı verdi. Kitty neymiş ki menden özünü kaçırdı?
1: Dedi kızırıp getken Anna şik göz taşlap.
0: Viyey undak emesla, balısını emit avatkan, hiç kolu çalmay onu ögütüp koyu atattım. O senin kelginin anlap hoş oldu diye teke. Balısını emi tüp bulup bir kırıdı.
1: Dolly yalgan gep kılışını bilmegeşke, o geplerini dep bolguça köp onaysızlanıp getti.
0: Kara o mu kırdı?
1: Ananın kelgeligini anlayan Kitty onun aldığı çıkışını halmagan idi. Dolly gep kılıp yürüp kayıl kılgaçka gayretigi kelip kırıp gelgen idi. O kızırıp ketip ananın yenigi geldi ve onunga kolunu berdi.
0: Siz bilen körüşkinimge hoşalmen,
1: dedi titirgen avazdı o. Taptın çıkan bu hotonga karta Kitty'nin könlü de düşmelik kaynaydı. Lekin yine onun işçimi ağır etti. Bu zidiyetlik ehval onun könlünü aramada koymay, kandak kılışını bilmey durattı. Ama onun güzel ve yakımlık çırayını görüp, könlüdeki düşmellik bir dille kötürülüp ketti. Eğer minu bilen körüşünü halı mısınız? Bu kılıkınızı herkes hayran kanma ettim. Ben hem nersige ögünüp kaldım. Ağırıp kelebediniz mi? Şundak tek mi turudu? Çırayınız sel özgürüp kaptı, dedi Anna. Kitty onun özge karap turgan közlerden azrak düşmellik çıkıp turgan dek sezdi. Ve bunu yakıştır hep tartıp, Anna ilgere meni kanat astığı algan. Emdi bugün bu ehvalga çüşüp kalgınımdın, menin aldımda hicalet bolup, şunda karavatsı gerek dep oylap, onun iş çağırıp kaldı. Ula Kitty'nin ağırgını, bovak ve setva toğırlık paranlaştı. Ama Anna o paranlarının hiç kayısıga kızıkmaydı.
0: Ben senin bilen hoşlaşkılı kelgen,
1: dedi Anna ornadan turup.
0: Kaça yolu çıksan?
1: Anna onun gepige yana cevap vermey, Kitty'ye karap gep kıldı.
0: Siz bilen körüşkenimge hoşalmen,
1: dedi Anna külümsirep.
0: Men nurgun kişilerden, hatta yerinizden mi, sizden doğrunuzda anlap durdum. Uyak bizdirepki berip diken, mağınayt yaktı.
1: Anna'nın bu gepni yakşı niyetli demi geldi ki roşen idi.
0: Uyak hazır nede? Yezimiz kaytip ketti,
1: dep cevap verdi Kitty kızırıp ketip.
0: Meniñdin eriñizge salam etip koyun. Untıp kanma. Untıp kanmayman,
1: dedi Kitty onun gepige balılar saddılığı bilen cevap berip ve onun közlerige yiz taşlık bilen karap koydu.
0: Hayır Dolly.
1: Anna Dolly'ni söyüp Kitty'nin kolunu sıkıp aldıraş çıkıp getti.
0: Yani şundak yıkımlık, yani şundak çıraylık turuptu,
1: dedi hadi sıngıl yalğız kalganda Kitty.
0: Lekin nemiş kıdır bir kıl biçarı çıraygu? Hay biçarı.
1: Şu ames mo, bugün sel başkışırak turudu, dedi Dolly.
0: Dalangı uzatıp çıkkınımda, közümge yığılıp etidigandek görünüp getti.

0: onu özem izdep berip, onundan mengülük ayrılıştın ilgiri, içimdeki geplerimnin hemmisini onuğa inik eyti olamen. Men hazırgıça hiç kandak ademge, onuğa nepretlengendek nepretlengen emesmen. Dep oylaydı o işçi de. Vronskiyning qo'ziqda esiqliq turgan shapkasini ko'rib qelib, bir dilla uning vujudi nafratdan jug'uldab ketdi. U telegrammining o'zi avatgan telegrammaga javob telegramma ekanligini. U chaqda u avatgan xatni uning topshirib olmaganligini onna xiyoligimi keltirmagan edi. Uni shu turqida opsi ham Soruk kina bilen hatırcam paran selişip oltırgan. Anna'nın dert elem tartı vatkanıga huşal buluşu vatkan kıyapette köz aldığı keltür etti. Tora çapsam meniş gerek, deydi u özgü özü. Lekin onu nege berip izdişini bilmeydi. Bu korkunuşluk öylerde yiz kılıp tur vatkan tuyguladın çapsanıra kutulgısılı keletti. Xizmatkarlarmi, uylarning tomlarimi, uydagi narsalarmi bir necha tog' ustidan besib turayotgandek uni saskandiratdi, g'azablandiratdi. To'g'ri, avval poyezddan sig'ib boray. Agar uni u yerdan topolmasam, ondan u ketgan yerga berib, rasvosini chiqaray. Anna Gezitki poyezdning vaqtcha divilini o'qidi. Kech soat 8 dan 20 minut o'tganda bir poyez bor ekan. To'g'ri, shu poyezga ulgurdi ekanman. Ammo xizmatkorga otlarni paytonga almashtirib qo'yishni buyurib qo'yib, o'zi bir necha kunga yetarli narsalarni tayyorlab, safar xaldisiga qachilashga boshladi. U özünün əmdi bu yerge qaytip kelmeydi qallıqını biletdi. Şuna kallısıdın toxtamayı ütüp duruvatqan xilmi-xil pilallanın işidin Voguzalda, ya ki Graf xanımının qoruqıda ula bilən cidəlişib olğan dinkin toğır kelgen poyuzu oltırıp, poyuz toxtuğan birinci şəhərdə çüşüp gelip, şu yerdə turuş planını özü bilip-bilmək tallıb alğan idi. Keşik tamak tayyar bolup kalgan idi. Anna üstel yenige kilip, bolkı bilen erimçikini pırap baktı. Uladın başkımı yemekliklerinin hemmisi onun könlünü eleştirgan dek bolup, ahır uladın bir çimdimi yemey, peytunlu koşuşunu buyurup öydün çıkıp getti. Öynün kölengisi koçunu bir algan. Hava uçuk. Kün oltırvatkan bolusu mu yanılı ısıqıydı. Ners kireklerini götürüp açkışı vatkan annoşka bulamdu. Nersilerini peytongu seli vatkan piyoter bulamdu. Ya ki hapçıray peytun geç bulamdu. Hem misila onun gözüge set görünetti. Ulanın gep sözleri, yürüş türüşleri onu terik türetti. Piyoter, mağısının kerikin yok. Poyez beletini kandak kılısız. Kandak kısan şundak kıl. Mağı bərbir. Peytun keşke eyt. Poyez voğzalı qaydısın. Piyoter, peytunun aldığı sekirep çıkıp, Peytun keşinin yanında belini tutup oltırdı. Andın onunğa vokzalğa qarap meñişni buyurdu.
1: Sizge azadı nime kerek?
2: Aşınıñızdıñ sizge yazğan xatlar kerek.
1: O xatlar bu yerde emas.
2: Men sizge oynışıñızdı öyge çaqırtıp kelişiñizge bolmaydıganlığı toğırlıq gep qılğan.
1: Onun bilen körüşüp zörür bolıp qalğan. Çünki
2: men ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdiganlığını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetin

0: Ozdaki bu şapkasızlıkni burun acap bilmepdiken ben.
1: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şartı bilen biri do. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da.
0: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
1: Yok. Eğer siz bu sözü işlediğini yakış görseniz emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademli rezildisi buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınlar Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Yani şu bayık kız o. Niman da kendini inek körüp durduğan demen.
1: Peytun kozgalganda Anna yani özü özü sözlep koydu. Peytun şeğil taş yatkızılgan yolda bir kıldı çay kılıp çaklarını taraklatıp ketava tattı. Şu çay kılışla taraklaşla işçi de yeniden yeni hıyalla üzülmey Anna'nın hıyalığı kilişki başıldı. Her az boyu men kızıklı bir işini oyluydum o. O işini yadığı keltürüşki tırıştı. Satıraş, te otkenin işi mi? Yak o emez. Taptım. Yaşvinin kişilerini birbirge bağlap durduğun nerse, yaşaş üçün köreş kılış. Ve birbirge üşmelli kılış diyen gepini oylap getip atattım. Silerinin sırtlağı seyliği çıkınınla bika. Dedi o işçi de arvulağı oldurup şehir sırtlağı seyli kılgılı getip atkan kişilerge karap. İştlağını elvalgınınlağının mı paydası yok? Bəri bir vicdanınlağının ayıpleştirdin kutul almayı silə. Piotr karavatkan tarafki karap, bir sakçının beş sangılap turalmayı kılavatkan, garık mes bir işçini elip ketavatkallıkını ködü. Manı bu boludugan çağırken, dep oyladı o. Graf Broniski işkimiz, kümüllük ütüşünün aşu sakçı tapkançılık bir çağrısını tapalmadık ha? Bomuz şikimiz turmuştun köp ners kütü veydok. İlgiri Anna'nın Vronuski bilen özü otursudiki münasivetlerini oyluğusu kelme etti. Hazır bolsa şu münasivetlerini birinci qetim roşen düşünüp turma tattı. O nemi məqsətini közləp meni qoğlaşdı? Muhabbet üçün emez. Mahtın iş üçün. Anna İkisi tepişkan dəsləbki çağladı ki, Vronuski'nin kılgan gəplərini və ögütülgən o iştığı oxşaydıgan turqını köz aldığı kəltürdü. Hazır həmmə iş onun oylıqallarının toğır işgəlligini ispatlap duraddı. Şundaq, o maqtan çaxlıqını qandırıp, kişilərinin aldıda qəlbisigi təntəni qilişnilə oyladı. Ras, muhabbetimi bolgan. Ama köprek məxsdi, qalbisidin maqtınış idi. O meni özgü qartıvalgın idin körenligen. Əmdi o küllə ötüp getib,

0: körenleydi kanka. Eşnime kalmaganda meni taşlamakçı. Çünkü menindin eliş mümkün bolgan nersinin hemmisini elip boldu de. Körenleydi kanka. Eşnime yok. Pekat nomuslu kaldı. Menin kerikim kalmadı. Emdi men onunga yük bolup kaldım. Lekin hazırca yakşılıkı yamanlık kılıp koygan bolup kalmayı dep, yalgandım bolsumu man yakşı muameli kılgan dek bolu atıdı. Tönü gün u aval acıraş, andın toy kılımız dep, üzünün işçi dikisini aşkarlap koydu. Bu hem iş tügeşti digerlik. Elbette, o meni yakşı gördü. Lekin yakşı görüşü kançılık derecede bilip olmaydı. Yak. Muhabbet yalkını üçüp oldu. O adam özünü körsetmekçi. Karan, onun körenlep keti vatkınını.
1: Dep oyladı anna, ögütülgen beygi etiği meni valgan, işki mağzı kayıp kızıl mal satkıcıga karap koyup.
0: Onun aldı da minin celip karlıkım emdi tügüdi. Eğer ben onun yeniden ketip kalsam, o işçi de hoşal boludu.
1: Onun bu oy fikirleri tahmin emesiydi. Bu ne o hayatının ehmiyeti bilen kişiler otursudaki münasebetlerden roşen körüp turup atattı.
0: Minin muhabbetim bağan seri yalkıncap, yürükümünü köydürüp keti vassa. Onun muhabbeti bağın sırı üçüp külge aylınıp keti vatudu. İkimizden ayrılıp ketmekçi bolu vatkanımızdan asaslık sebebimi şu. Menin emde amalım kalmadı. Men bütün vücudumni onunla tapşırgan. Onun mu men üçün tekimi köp nerslerden vazgeçişini talep kılgan men. Ama o onda kılmadı. Menden bağın seri yıraklaştı. İkimiz yeni tepişkan çağlarımızda birbirimizge şundak amrak iduk. Birbirimizden ayrılalmaydık. Bir öyge kırgendin keyin köngüllerimiz bölünüp, üzümüz bilgen yolda mağduk. Bu hıl ehvalını özgertişke çamımız yetmedi. O meni sebepsizli külleysen deydu. Men bu özümle şundak dep oylaymen. Lekin bu yalgan. Men küllemeymen. Pekat razı bolmagalı yerim başu. Lekin
1: anna bir dilli kallısağı kelgen bir hiyaldın aya calınıp ağzını eçipli kaldı. Hatta oltırgan ornıdın yötkilip mi koydu?
0: Men bütün vücudum bilen onun oynışı bolmaslıkım gerek idi. Lekin onda kılalmadım. Özümle tutalmadım. Menin muşu işim ahırgı kelip onu zeriktirdi. Men onun bu işidin hapı boldum. Lekin kılç amal kılalmadım. Acaba men onun meni aldımaydı kallıkını? Sorokin ağa köğlünün yoklıkını? Keytini yakşı körmeydi kallıkını? Mağı vapasızlık kılmaydı kallıkını bilmeymen mi?
1: Bilemen, hemmini bilemen. Lekin bu bilginimdün ehvalım yeniklep kalmaydı.
0: Eğer o meni yakşı kömey, pekat mesuliyet zörür iti bilella man yakınçılık kılıp koygan. Men halıgan, arzu kılgan muhabbetini mana bermigen bolsa, bu men üçün dozak azabıdın better azap olmamdı. Hazır ehval del şundak boluvatıdı. Onun meniñdin könlü soğuğınıga xeli boldı. Muhabbet tügigen

Ayda nepret başlanadı. Men manu koçulani pekat körüp bakmaptiken mena. Bir mıncı donlaya turudu. Vay vay, nimanç köp öyle bu. Aş öylenin hemmisi de Adem ba. Sanaksız Ademle. Hemmisi birbirge düşmen. Emdi men yakşarak oylap bakay. Kanda kılsam bəklik bolumen kin. Onu tapkan dek mi kılmen. Acırassam Karenin Seryoja'nı bana berivesse. Andın Vronuski bilen toy kılsam. Karenin ne hiyalığı keldirgen haman onun bütün turkı. Hayati küç yok. İta etmen nursuz közleri, tomurları köpcüp durgan appa kolları, telepozi, barmaklarını karsıl detişleri şu an köz aldığı geldi. Onun bilen öz otursu da bolgan ve umu muhabbet dep atıladığan tuyguni hiyalığı keltürüp, yirgen genedin ihtiyarsız seskinip ketti. Hoş, Ben acır şiketimni mu alay? Vronuski'nin hotunu mu bulay? Şu çağda kiti mağa bugünkü dek nezerdi karmas mı? Yak. Seri hoca minindin nemişka işki erlik bulup kalgınımını sormas mı? Ya ki oylamas mı? Bu çağda Vronuski işkimizden otursa da kandak yes tuyguluğa peyda bula? Mağa Bəxtinin keriki yok. Pekat hazır tartıvatkan azaplarımdın kutulsamlı bulatdi. Hiç bulmağanda şunun mümkünçiliki bular mı? Yak. Yak. O özünün bu sualıga kılcı işkilenmek cevap verdi. Mutlak mümkün emez. Bizde hayat ayrı bir davatıdı. Neticede ben onu bəxtsiz kıldım. O beni bəxtsiz kıldı. O beni özgərtelmeydi. Ben mi onu özgərtelmeyim ben? Hem mi çağrılığını kılıp gördüm? Venta puçulunup kesse çıngıt kılıp olmaydı iken. Balı götür valgan av divan ayal. Muşundak oltursam xəxnan bana işçi ağrıydı dəb oylığan boz gerek. Bizning bu dünyaga apride bo'lishimiz, bir-birimizga o'shmanlik qilish, o'zimizni qiynash uchunmi? Av bir necha o'tir maktab o'quvchisi kulishib ketyapti. Seryojachu? U bir dilla Seryojani aslab qoldi. Men o'zimni uni yaxshi ko'raman deb o'ylaydim. Yaxshi ko'rganimdan hayajonlanibmi ketyapti. Lekin ben onunsız mı, oxşaşlı yaşayıp atmayım ben mi? Ben onu başka birinin muhabbetine tegişip ettim. Muhabbet ki kanğınımdın kiyim mi, onu onun tegişip etkinim ki puşayman kılmadım. Anna o muhabbetini yirginiş bilen eski aldı. O emdi özünün hayatı bilen başkalarının hayatını naid uçuk görüp turuvatkanı üçün tolu mu hoşalıydı. Meyli men bulay, meyli Piotr, Peytunkeş Fyodor, av Sodiger, ya ki ilallahının kızık duruşu bilen kilip, Volga deryasının işki kırgı kıda sayahat kılıp yürgen aşı ademle bolsun, hemimiz okşaş. Mengü müşündak ötüp gitimiz. O oltırgan peyton, Nejgord vokzalının pakar binasının aldığı kelip toktuğanda, bir mınçı hammal ulanın yenigi yugurşip geldi. Biletni o bir alovki alemem mi? Dep sorudu Piotr. Nege ve nemiş ki keti vatkınını pütülley esidin çıkargan anna onun nemi sora vatkallıkını aralı düşendi. Şundak dedi o
pul kapçıkını onunla beri

0: usul, kulak, burun, yutkunçak, baş, boyun taşkı keserlikler bölümüge berip kesel körüstüş. Doktor, əsvap arqılıq, kəpleşib qalğan kulak kırneli bitişe kerek. Quruq kəpleşmege nisbətən, aldı bilən 3%-dən 5%-kici boğan natri bikarbonat kulak temeti suyuqlıqını sırtki kulak yolu temetiş. Her günü 5-6 qitim, her qitimde bir neçe temem temetiş. 3 gündün 4 gün geçe, qayt tekşürgende doktor kulak işge yaynikini görüp, qalğan kısmını pakis çayqı vəsili buludu. Acırtıp çıkırışı küşülük, ya ki çıkırış tozqılıq uçurğalla, maylıq kulakını özü teximi qoçulmaslıq gerek. Yanıla, karalik alda doktor xanığı berip, doktorğı tekşürtüp tazılıkdış tavsiye kılındı. Bunundan başqa, balılar ve yaşanğallar kulakını qoçulğanda dikkat kılışı gerek. Balılarının taşkı kulak yolu çoğunlarının kadın tar. Terisi mu aciz buludu. Balılarının kulakını pat koçulğanda, balılarının kulak yolu terisindeki tabi tosuqla buzgunçılık uçuruşu mümkün. Eğir boğanda da balılarının kulak yoluğa hültemretki çıkıp ketişi mümkün. Şuna balılar təşəbbüskarlıq bilen kulakının bir yaran bolu atkalıqını bildirmeyen de atanla balılarının kulakını halıqancı koçulmasılığı gerek. Atanlar balılarının kulak kırını daim taza bəzimi yaxşı bulmaydı. Bazı kulak kiri sırtkı kulak yolu eğizgi çıkıp kalan bolsa, balla aşıltıdığan bexatar mojin bilen kısıp bilip, kulak yolunun çoğunkur yerge asallıqçı tegmesi gerek. Ballarının kulkını mecburi tazlap kırını teğim olması gerek. Çünkü asalla kulak yolu ve nağır perdesi zahmılındı. Yaşangalların muskulları boşap gitiş, tövenki cağ boğumunun erkeği küşsüz buluş ve taşkı kulak yolu eğizi oldurup getiş katarlıq sebeple tüpeyledin, kulak kiri asallıqçı çıkıp getenmeydi. Kulak kireye ziyade köp jığılıp basa, kulak oğuldaş, kulak burukkısı sezimi, kulak ağırış ve anlaşıqtıdarı tövələş qatarlıq keselik alametlerini keltürüp çıxırdı. Bundaq keteyi versə, yana yaşanğallarda ijtimai alaq tosalğısı payda boludu. Bu yerdə yaşanğallarda kütülmegen əhvalının yüz berişdən saxlanış üçün amalba yaşanğalların kulğını koçulmasıqni. Ən yaxsi, karalik alda yaşanğallarını doktorxanığı elib berib, doktorunun yardımı bilen kulakını tazlaş tavsiye kılındı. Kulak tazlığını saklaşta bu inçki noktalığı dikkat kılış gerek. Günlük durmuşta kulakının tazlığını kandak saklısak en muhabık buludu. Köpçülüklerin su üzgende, yün ganda aldı bilen kulakı su kırıp getiştin saklanışını tavsiye kılımız. Su kulak kırıp getgen aman, beşini su kırgen kulak tarafı kartıp, muhabık bir neç getim sekirse, asasi cihetin su çıkıp getirdi. Kopallık bilen, alkan bilen sırtkı kulak yolunu yemeyip, küçep sırtkı tatmasık gerek. Bunda qığanda nağır perde zahmılındı. Onun başqa, su üzgende naushnik taqvilişmi kulakını asırışının bir xil usulü. Anlaşqı yerden berdiğen aparat taqıgan kişiler anlaşqı yerden beriş ünümge təsir yetiştin saxlanış üçün kulakını qaralik tazlap duruşu. Kulakı yallıqlanğanda vaxtıdı davalı dişi. Taşqı kulak yolunun pakızlığı, kurğaqlıqını saxlaşqa dikkat kılış gerek.
1: Buradar, siz bu beyxatarlı kalpığın nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bununla taz könelmedim.
1: Bunun bir hatarlık için emez mi?
2: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emez mi? Oylup yıkma, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bexatarlık kalpıkını doğru kiyvilim. Bexatarlık kalpıkı sizni koğdaydı.
0: Kadirlik dostlar, hayvanlar insanların turmuşunu kem bolsa bolmaydıgan rollarını oynap geldi. Ula özgücü usulü bilen insanların işlep çıkırış, turmuş ve terakkiyatı üçün tökbilerini koştu. Ondan da kaysa hayvanların insanlığa koşkan tökbisi en gevdelik. Kala insanlığa en burun köndürgen hayvanların biri bulu süptü bilen insanlığa koşkan tökbisiye köz yumuşka bolmaydı. Kadimki cemiyette kala terilgu yaraydı iştiki muyum küş bulup, ula cepalık emgeki arkalık insanların terikçilik kılışığı yerden verip, insanların mevcut bulup turuşu ve terakki kılışını maddi asas bilen təminligen. Kalının küçü ve çıdamçalıqı yezgilik işlep çıkırışının kən külemde ilip birleşiği türkü bulgan. İnsanların en sadık emralarından biri. Kadimden tartıp hazırgıca iştlanın asaslıq vazifesi dervazlan koğdaş bulup, ula ötkür prosizmi, anlasizmi ve huşarlıqı bilen insanların bexatarlıkını koğdap kelmekte. Şunun bilen bir vaqtta işt ilgiri insanların oğulaştaki küşlük yardımcısı idi. Ola Olcini

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleyttim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap gitti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek.

0: Uzun mezgil uxlamay tang atguzur sebeplik, hizmetim normdan eşip gitip, tügüşeyle dep kaldım.
1: Uzun mezgil uxlamay tang atguzuş, kararsız bombuğu uxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
2: Ben mi bir tamçı su?
1: Ben sülpsüzük yarıktan geldim.
2: Ben pakız su ambarıdan geldim.
1: Güllükte güllerini soğurman.
2: Cümek ne çim etmektu? Ben evrez yoluğa ikip gittim.
1: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
2: Baskının su deryağı koyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Қайрыз шақмақтыздықты бичір олды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мене, секунд үшінділі тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığalmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvadı.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Ha, sevimli dostlar, programımızı davomlashtiryapmiz. Bir xil do'stpa. U bizga turmushning to'g'ri yo'lini ko'rsatib berdi. Bizning xarakterimizda o'zgarish paydo qildi. Hayotimizni ma'nodorlik ega qildi. Undaqda bu yaxshi do'st zodi qandoq narsadir? U dal kitob. Chunki bir parcha yaxshi kitobni o'qish bir donliq filosof bilan munozara qilganga barobar bo'lib, ko'nglimizni illatadi. Kitap okuş könlümüzü açıdı. Adamı zinnet buludu, hem iktidarını yukur götürdü. Bazı biz nait ravan, nait logikilik, nait kayılıklarlık sözleydiği adamdan uçurtup kalımız. Bazı biz bir kısım kişilerin işlerini nait iditlik, puhta, nait retlik bir cirvat kalıkını körü olalayımız. Bazı biz bir kısım adamdan uçurtup kalsak, o adamların çırağıydın nur dökülüp durdu. Şunçilik pakırap durgan, kinişlerine ait retlik, gep sözlerine ait uğurluk. Ne müşün? Sebep, bula kitabını yar tutkalla. Zaman makam bir bayan, kezip çıkanmaz insan, kitabet katırsı da bilim kuyaşı ayan. Nurgun kişiler muhabbakiyat kazanımen, dep türlük işlağı tıpırlap girdi. Acıtı yok. Muhabbakiyatının birden bir pelempiyi kitapta. Bilim igelleşti. Kitapla okusunuz, siz hemen bir günü muhabbakiyat çoksuğu yitip çıkarlayısınız. Kitap, yalnız kalganda iş buçukumuzda çıkırdı. Münazırlarda ademge zinnet buludu. Tırıkçılık kılış yolu da kabiliyet buludu. Tarihi kitapla okurmellerini bilermen kılıdı. Şiri kitapla akıllık kılıdı. Felsefevi kitapla ahlaklı kılıdı, logika ve estetikaya dair kitapla bolsa sözmen kılıdı. Kısqısı, kitap okuş adamda yeniç karakter peyda kılıdı. Şunun üçün kitapını özümüzge devamlı dost tutaylı, kitaptan önümlük paydınlaylı.

Hürmetli radyo anlıkçıla, 11. Nöbetlik Şarık Kıtsat Mınbiri yıkında Rusya'nın Irak Şarık Şehri Vladivostok Şehri'de ayaklaştı. Bu nöbetlik Mınbir'de tesis kılıngan Nurgun Muhakimi yığılırı Cungo bilen münasibetlik bulup, Rusya Cungo'a alakadar hemkarlık neticeleri ya ki layihasını merkezlik ilan kıldı. Yığınca katnaşkan Cungo'luk zatla, Mınbir'nin almaştırış faaliyetine aktif katnaşıp, Cungo Rusya hemkarlığı üçün çare tedbiri körsetti. Cungo karhanıları hemkarlaşkıcı taraf bilen hemkarlık sahasını kengaytti. Bu nöbetlik Mınbir'ge 70 neçi devlet ve rayondan kelgen 7000'den artık vekil katnaştı. Cemi 5 soda işleri tarmak Mınbir'e tesis kılındı. Onun aslında Cungo alakadar ya ki Cungo'luk Aziz Mihmalla teklif kılıngan muhakim yığını uğurlaştırıldı. Rusya Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Zaharova 9. ayının 1. günü Mınbir'nin akbarat ilan kılış yığını da mınulanı bildirdi. Rusya bilen Cungo'nun iktisat soda hemkarlıkı mukim terakki kıldı. İki taraflık soda sonması uda neçi yıl 200 milyard Amerika dolarından eşip getti. Rusya bilen Cungo köplügen sanayet sahalarda ken külemlik hemkarlık türlerini yolga koyup, ilim pen ve yokur teknik sahasıdaki hemkarlıkını küçep terakki kıldırmakta. İki devletin katnaş sahasıdaki alakını ravallaştırışımı üzlüksüz terakki kılmakta. Rusya Import Export Bankası'nın baş müdürü Zaşeleski 9. ayının 3. günü mündak dedi. 2025 yılı Rusya Export Merkezi tahminen 3400 taşkı soda şirketi yardım verdi. Hazır bu ilgiri sürgen taşkı sodanın mühim noktası, Cungo'ga ham eşyadın başka nerslerinin eksportunu kengaytış bulup, yezgilik mesulatları, may mesulatları, tatlıq türüm, gırım boyumları, sağlamlık boyumları ve deniz mesulatlarının Cungo'ga eksport kılınışı üzüksüz aşmakta. Rusya Moskvalıkla Avtomobil Zavutu'nun baş direktörü Felirova tanıştırıp mındak dedi. Bu zavut Cungo karhanıları bilen ademsiz heydeş teknikisini birleşip tetkik kılış gelişimi imzalap, tekimi yukur derecelik optimatik heydeşini işka şuruşka türtki boldi. Vladivostok şehrinin başlığı Şestakov 9. ayının 3. günü mınulanı bildirdi. Mınbir mezgilide şehrimiz Cungo karhanı sahasıge şu cayının meblağ seliş yoşurun küçünü tanıştırdı. Hem de Cungo taraf karhanı çilleri ve meblağ salgıçılarını kızıktırdıgan hemkarlık türlerini otturgu koydu. Bu türle eşya obroti, mulazimetçilik, mehmansaray ve köngül iç merkezi kuruluşu çetiludu. Cungo taraf karhanıları baş katarlık cihetlerdeki itibardın behriman boludu. Rusya Export Merkezi 9. ayının 2. günü mınulanı bildirdi. Bu merkez Mınbir'de Rusya Yasımıçılıkı namıdaki Rusya Cungo mallarını tordu tanıştırış faaliyeti ötküzdü. Bu liniye yollarını terakki kıldırıp Cungo'ga Rusya tavarlarını eksport kılışını maksat kıldı. Şencin şehirlik şehir katnışını planlaş, layihalaş tetkikat merkezi Rusya ve Orta Asya rayonunun baş direktörü Yang Şeymundak dedi. Bu kitim kıyığınca asaslıkı çetelli kespi zatlığa Şincin'nin tüven boşluk iktisadının emeli tecrübelerini tonuşturup Rusiyeli kespbaşla bilen fikir almaştırış ceryanı da iki taraf kespinin bir kişi noktasını tepip çıkıp hemkarlıkını ilgir sürüş hem de Cungo'nun tüven boşluk iktisadı alakadar tekniksi ve alakadar ölçemlerini çetellerge kengayç maksat kılıngan. Beijing Taiji Pentechnik şirketinin baş müdürü Li Domin muhbirge mındak dedi. Şirket Mınbir mezgilide Rusya su elektr guruhu karmakıdaki bütün Rusya BE Vejnev su elektr kuruluşu layihalaş yurtu bilen kespi stratejilik hemkarlık gelişimini resmi imzaladı. Bu hemkarlıkning Rusya devlet karhanalarining maslaşıp
uzun müddetlik, sistemilik, bütün kesip zenciri hemkarlıkını kanat yaydırdıgan yeni baskıçka resmi kadem koygallıkıdan derek berdi. Cungu Rusya hemkarlıkıdaki pentechnikide yenilik yaratış karhanısı Payson Pentechnikisi şirketinin Cungu taraf vekili Yu Xinyu Munberde muhbirge mındak dedi. Bu şirket Rusya bivastı meblağ seliş fondu bilen stratejilik hemkarlık ile perip, dikkatli akli terminal, mulazimeter katlık detali ve özü tatkik kılış sistemisi yumuşak detali sahasıgı merkezleştirip, Moskva oblasti kesip bağıtısı da bütün ceryallık yerlikleştirip işlep çıkırış sağıtı kuruşunu planladı. Tör emeliyleşkendinkin Rusya'nın yerlik elektron kesip zancirini mükemmelleştirişki yerden berip, yukarı teknikalık iş oranı yaratıdı. Şunu bilen bir vakitta, Jungo'nun teminat zanciri evzellikidin paydınlip, işlep çıkırış tenerhini tövellitip, mesulatının yengilin işini tezletudu.

Hörmətli radio dinləyicilər. Səudi Ərəbistanı, Türkiyə və Pakistan yaxında Türkiyənin İstanbulda Məkkə ortaq müdafiə işləri kilişimi əsasən qurulğan strategiyelik siyasi və müdafiə işləri komitetinin tunji qetimlik yığınını açdı. Bu üçtölət mexanizmləşən həmkarlıq tədbirini qollanıb bu kilişimin kollektiv hayvi küçü ve müdafiye görüş ünümünü östürüşke hem de gelişimde belgelengen tüzüm ramkısını küçep berpa kılışkı koşuldu. Tehlilçile üç devlet gelişimini mekanizmlaştırışını ilgiri sürüş yolu da tövendeki üç ötkeldin üç gerek deb karıdı. Ada kılıdığan mecburiyetini cezimleştirişi tez. Bu qetimki yığın 3 devlet 8 ayının 7 günü Mekke ortak müdafiye işleri kelişimini imzalığan dinkiyinki tunji qetimlik komitet yığını. Yığınga 3 devletinin diplomatiya ministerleri, devlet müdafiye ministerleri ve armiyelerinin yukarı katlımıdikiler katlaştı. Türkiye'nin diplomatiya ministeri Fidan yığın dinkiyin 3 taraf bu mexan

Kızım ne? Mekke Müdafiye İşleri İttifakı dep ataşkı koşuldu dedi. Onudun başka yığındın kiyin ilan kılıngan birleşme bayanat karganda, üç devlet Saudi Arabistan'ı da katıbat başkarması kuruşku koşulgan. Tuncu başka tıplık vazifesini Pakistanlık üstüge alıdı iken, vazife öteş müddeti 3 yıl iken. Tahlilçiler mındak dep kardı. Bu mekanizmlaşkan orullaştırış, kelişim tüzgüç taraflarının uyuş gücünü aşırış kıpaydılık. Lekin Otur Şarık rayonunun vaziyeti mürekkep bolğaçka, üç devletnin her kandak ahvalda kelişimde belgelengen bir devlet hücum uçursa, ortak inkas kaytırış mecburiyetini hakiki ada kılalışına atayın. İkinci ayının ahırda Amerika bilen İsrailiye İran'a kemkülemlik herbi hareket kozgugandın bu yan, uruş ote Otur Şarık'taki nurgun devletlerge kengaydı. Saudi Arabistan'ı Amerika'nın itibakdaşı bolu süpüte bilen İran'ın 3 iliş karakterlik zerbesige köp qetim uçurdu. Yakından bu yan Yemen'deki Kuzey kurallıkları bilen yeni tokunuşup kaldı. Şunun bilen bir vakitte Türkiye bilen İsrailiye'nin Suriye meselesini çördüğen sürkülüşümü küçüğü vardı. Bu tokunuş ortak müdafiye görüş maddelerinin kozgılış noktası bolup gelişi mümkün. Şu çağda erkayış taraflarının kelişim bu içi iş kılış kılmaslıkı kişilerinin gümanını kozgaydı. Katar yarım aral televiziye stansı tahlil kılıp mındak dedi. Eğer Mekke Müdafiye İşleri İttifakı İran'a karşı ittifakı özgürüp kesse, Pakistan'ın Amerika bilen İran'ı yaraştırıcı taraf buluşu rolünü devamlaştırışı teski toktaydı. Engeliye pul muamili vakit gezdi de mındak değildi. İran'ın yakın koşnisi Türkiye'nin mu Saudi Arabistan'ını kogdaş üçün İran bilen bir vasıta tokunup gelişi mümkün emez. Mekke gelişimi İran ya ki Yemen'deki Kuzey kurallıklarının yoşurun hareketini hakiki tosup kalalmaydı. Suriye'nin halkıra münasebet mütexessisi Muhammed Ömer mındak dep kardı. Eğer Mekke kilişimini tüzgücü devletle İsrailiye Katarlık yoşurun hücum kılgıcı taraflarga karta ortak hareket kullansa, ondak da bu mekanizm kelgüsü de tehimi köp küşlerini celip kıludu. Eksi bolsa bu mekanizmin acizliği aşkarınıp kaludu. Kelişim tüzgendeki endişini tügütüşkü doğru geliyordu. Fidan yine Mekke Müdafiye İşleri İttifakı'nın Eci vetiliş karakterini takitlep, üç taraf ittifakının kölümünü kenar etişki koşuldu. Lekin bununla bir ceryan kiyeti doğu dedi. Bu pozisyen, bu mekanizmin eza kenar etiştiki enik arzusunu ifadeli deyip de karaldı. Bırak tahlilçiler mındak dep kardı. Bir kadar yukarı bolgan kelişim tüzüş ölçümü eza kenar etiş musabısını körünerlik uzartışı mümkün. Mısır'ını misal kalsak, bu yılın 5'inde Mısır, Saudi Arabistan'ı, Türkiye ve Pakistan bilen siyasi hayıpsizlik dair maslaştırışını kanat yaydırdı. Fidan ilgiri Mısır üç devletinin tabi hemrahi. Mısır'ın kelgüsü de üç devlet mekanizmiga resmi katnışını ümit kılımız diyen. Mısır'ın diplomatiye ministri Abdülat bununla karta, Mısır bu mekanizm bu katnışka alakadar asası kanun ve kanun meselesini dengsep görüvatı doğu dedi. Mısır Ayn Şems taşıyosunun mütexessisi Seyit Sabah mıdak tep kardı. Yakın kılladın bu yan Saudi Arabistan'ı bilen Arab Birleşme Halifelikinin rekabeti keskilleşti. Pakistan bilen Hindistan uzak mezgil ep ötmedi. Türkiye bilen İsrailiye'nin münasebeti ciddileşip gitti. Mısır'ın yukarıki devletler bilen birli vakitte koyuk münasebetini saklıgallıkını nezerde tutkanda, Mısır Mekke gelişimi koşulsa, onun diplomatiye boşluğunu taraytıp, özünün iktisadi ve stratejilik menfaatige ziyan yetküzüşü mümkün. Tahlilçiler mındak dep kardı.

0: Çünkü ayın işini halımaydı. Nişan ordunu bekitişini aydınlaştırış kutağır geliydi. Mekanizmin işki kısmının elip etkanda kim rehberlik kılış ve iş taksimatını kandak taksim kılış mı kelişim tüzgücü üç taraf çokum duç geliydiğen real mesele. Bu iş, bu mekanizmin pekat itibaklaşıp yardımgı iyi buluş royu halı da astıda evini asası nişan kılgan xeyübsüzlük cihetki hemralık münasibet ya ki emeli tehditke ünümlük takabül turalaydıgan her bir ittifak işkelligi münasibetlik. Tahlilçiler mındak dep görsetti. Hazırkı baskuştaki Mekke müdafiye işleri ittifakı vaktinçe nişanı enik bolgan ittifak bolmastın belki Saudi Arabistan'ı, Türkiye ve Pakistan'ın özlerinin stratejik təsiri gücünü kengaytış üçün kurgan süpsi. Üç tarafının yadroluk stratejik talebi ve rayon siyasi sığı köngül bölüşü de malum derecede hatalık mevcut. Bu ittifakın işki kısmındaki münasibetke hırs ilip geliyordu. Angliya Times gezdi mındak dep qardı. Saudi Arabistan'ı kelişim arkılık özünün rayon rehberlik oranını küçeytişini ümit kılıdı. Türkiye bolsa bu arkılık Şarkı Otur Yer Denizi, Paris Koltuğu, Cenubi Asya rayonudun halkıgan xeyübsüzlik bilen təminlik üçü buluşunu ümit kılıdı. İki devlet arası da yoşurun yetekçilik hukuk körüşü mevcut. Angliya Xalqara Strategiya Tədqiqatxanası təhlil kılıp mındak dep görsetti. Gərbi Asya, Şimali Afrika'daki nurgun devletle Ərəb Baharı kaynamağı kırıp kalgandan kiyin Türkiye bilen Saudi Arabistan'ı rayon təsir gücünü keskin talaştı. İki devletinin rayondaki asaslıq təhdidki bolgan tonuşu bir dəkəməz. Kelgüsü de rayon davalğışı küçüyüp kesse, hem de mənpəət tokunuşu kilip çıksa, ittifakın işki kısmı da bölünüş peyda buluş ehtimallıqını nəzərdin saqıt kılgılıp olmaydı. Bunundan başka müdafiye işleri hemkarlıkının konkret meşgulat katılımı da kelişim tüzgücü her kayıs taraflı yeni bir qatar meselelerini maslaştırıp hel kılış gerek. Bu tedbir belgileş kumandallık hukukunun təvəliki. Kural cabduk sistemisinin maslı işçallıkı qatarlık meselelerini öz işçi kalıdı. Bunların hemisi kelgüsüdeki ittifakının tüzüm layihasıdaki Yoşurun küsünüş noktası bolup gelişi mümkün. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda dünyaya nazar programımız bu içi anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, növetçi mühariri Adil Abled, nazaretçisi Kurbanlısı Acabbar.
1: Sağlamlıq dastıqınımızda.
2: Qalındiki işkili kodunu sahil isəklə, yeməkliklərinin işləb çıxırılığan orını, təşürüb ölçəş uçuri qatarlıqlarını körə aləyimiz, xatırcəm situ alalayımız.
3: Qormığa tuz şəkərini azıraq salaydı, obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
2: Tamaqdın kiyen piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq. Velisbit bilən işqi verib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdu mu qorxmayımız.
1: Sağlamlıq kolumuzda.
2: Əxlətlərini türüqə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydınını alayımız.
3: Dənizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikroblar yoxaydı.
1: Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
2: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik türkəngən məlimizdən moyiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
1: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qı muhtaj.

Radyo'nun uçu dostu. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 29. kıtımlık kollektif ügünüşüye riyasiyatçılık kılganı sözlügen, tırışıp Adem bilen tabiat inak bülü ötüdüğen zamanivillik berpaklış gerek namlık sözünü anlatımız.

Bugün yeni vaziyette devletimizin ekologiya madenliki kuruluşunu küçeytişdigen mazmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 29-cı qetimlik kollektif ügünüşünü kılıvatımız. Partiye 18-cı kurultuydun buyan Merkezi Komitet Siyasi Bürosu ekologiya madenliki kuruluşu temisi da 2 qetim kollektif ügünüş kılgan iduk. Bu 3-cı qetimlikki. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştın maksat, yeni taraqiyat bosqichiga kiriş, yeni taraqiyat ideyasini izchillashtiruş, yeni taraqiyat andisini barpo qilishning ekologiya madanligi qurilishiga qo'ygan yeni vazifasi, yeni talabini egallab, davlatimiz ekologiya madanligi qurilishida duch kelgan yeni vaziyatni tahlil qilib, odam bilan tabiat inoq bilan o'tadigan zamanıvilik berpa kılışkı türütkü buluş. Partiye 18. kurultuydun buyan, biz partiyenin ekologiya madenliki kuruluşu bolgan umumüzlük rehberlikini küçeytip, ekologiya madenliki kuruluşunu umumluk hizmeti de gevdilik orungu koyup, bir qatar zor strategiyelik orlaştırmalarını çıkardık. Ekologiya madenliki kuruluşunu 5'ni bir gavda qilish umumiy o'rlashtirmasining biri qildik. Odam bilan tabiatning inoq bilan o'tishida ching turishni, yangi davrda jongocha sotsializmni ching turish va uni rivojlantirish asosiy tadbirning bir tarmoqi qildik. Yashil taraqqiyotni yangi taraqqiyot ideyasining bir turi qildik. Bulg'inishning oldini olish tuzashni uchun o'tkalga hujum qilish jangining biri qildik. Güzel Jongo berpa kılışını Muşu əsrinin oturlarda sosyalistik zamani ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkış nişanının biri kıldık. Bu, ekologiya madenliki kuruluşunun muyumluğu bolgan tonuşumuzun toluq namayan kılıdı. Ekologiya madenliki

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül İmir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

O bu yaşkı keyende kalbi söyleyen pekat mağlı küyüdü. Akidisi küşlükte pişengen yoldaştım şu sözünü işlemen de oylamı bakmağın idi. Onunla yoldaşı öğünün aylığılı bir yıl bula bulmayla onundan kusur izdavatkan dek. Onun etrafı da aydek nazınınla güldek poreklep içilgan çoğalla köp boğaşka özünün çinavatkan dek kes kaldı. Ondaq da onun bunda hiyal kepkilişiğe zadı nemiş sebep boğandı. Bula kızıqsanla, dekitanla bugünkü radio jorlu programımızga orlaştırılgan Gülbostan Abdurrahim'nin tarım jorlu ilan kılangan Tozumas Gül namlı hikayesi de bolsun.

ve bakteriyaga qarşı turuş rolunu oynab, taşqi qulaq yolunu yuqumlanışdan saxlaydı. İkinci rolu ısıqlıq saxlaş, nəmlik saxlaş. Qulaq kiri qulaq yolunun belgelik temperaturisi ve nəmlikini saxlaşqa yerdən berib, qulaq yoludaki terinin ziyadı qurğaqlaşıb ketişinin aldın alıdı. Yat nərslənin kirib qilişinin aldın eliş. Qulaq kirdiki may bilən nəmxuş boğan qulaq yolu terisidiki inçki tükçilə, sırtkı muhitki çan tozallarını tosup kalalaydı, hem de yat madılar ve küçük haşaratlarının nağır perdegi bivası tacavuz kılışının aldın alalaydı. Şauqundan saklanış. Kulak yoludaki boşluğundan tarihini ilgiri sürüp, kulak kırgan avaz dolkunu pesaytip, kulak perdesinin şauqun ya ki katlık avaz bilen silkinip, zahminliştin saklanğılı buludu. En mühimi şu ki, kulağınızı halıqanca koçulaman. Kulağınız adı koçulaş gerek mi yok? Toğrısını etkanda, əməliyyətdə köpçülüknün qulaq kırını tazlaş üçün qulğunu koçilişinin aciti yox. Normal əhvalda qulaq kırı asta-asta qulaq yolu içindən qulaq eğizliği yötkülüb, adam çaynıqanda ya ki eğizlaşqanda özlügidən çıxıb getudu. Mündaqçı etkanda, kiçikkin qulaq kırı anlaşıqtıdarımızı təsir yetküzməydi. Onun bilən, karımız bu musumu boludu. Qulaq kırının içindəki özlügidən çıxıb getəlməyidiqalları, adatta bir qadar çoğunqur ya ki bir qadar qatıqıraqı bulup, muhabıq tazlanmasa, kulaq yolunun teximi çoğunqur yerge kirip getip, asalla kəplişini keltürüp çıxırıp, başqa iş, kulaq oğuldaş, anlaş iqtidarı çekiniş, reflekslik yötkülüş qatarlıq bir yaramlıq duyğusunu keltürüp çıxırdı. Ya ki, kulaq yoludaki sezgür toqulmalarını zəxmilendirip, məngülük zəxmilinişini keltürüp çıxırıp, teximi iğir məsillərge səbəb oludu. Bəzlə, bekarçılıqda işi bulmasıla, Kulak kolaş koşuğu, serenge, tılçküş, hatta çimçilak parmağı bilen hedi sıla özü, ya ki ailesi dikilenin kulukunu koçulab, humadın çıkıdı, ama bunun kilip çıkış ihtimali boğan çoğun avarçılıklağı salqaraydı. Elbette, eğer siz kulukunuzu koçulaşını koçulaş üçün emez, pekat aşırı rahatlik duygusunu koğuluş üçün deyip karısanız, tılçküşünü ilip, sırtkı kulak yolunu bir ne çıkayım aylandırıp, puhadan çıksanız buludu. Hergiz, içi kırgızıp koçulamam. Kulak kırı eğirlaşkanda doktorgu görünüş gerek. Bulup mu yaşangalla ve balılar teximişindak. Eğer kulakta bir yaramlık görülse, en yakşı usul kulak, burun, yutkuncak, baş, boyun taşkı keselikler bölümüge berip kesel görüstür. Doktor, esva parkılık, kepleşip kalgan kulak kırını ile bitişe gerek. Kuruk kepleşmege nispeten, aldı bilen 3%'in 5% kiçi boğan, natri bikarbonat kulak temeti suyuqlıkını sırtki kulak yolu temetiş. Her günü 5-6 qitim, her qitimde bir neçe temim temetiş. 3 gündün 4 gün geçe, qayt tekşürgende doktor kulak işge yaynikidi görüp, kalgan kısmini pakis çayqı vasılı buludu. Acırtıp çıkırışı küşülük, ya ki çıkırış tozkulluk uçurganla, maylı kulukını özü teximi koçulmaslıq gerek. Yanıla, karalik alda doktor xanığı berip, doktorgı tekşürtüp tazlıtış tavsiye kılındı. Bunundan başka, balılar ve yaşangallar kulukunu koçulganda dikkat kılışı gerek. Balılarının taşkı kulak yolu çoğunlarının kadın tar. Terisimi aciz buludu. Balılarının kulukunu pat-pat koçulganda, balılarının kulak yolu terisindeki tabi tosukla buzgunçılık uçuruşu mümkün. Eğir boğanda da, balılarının kulak yoluğa hültemretki çıkıp geçişi mümkün. Şuna, balılar təşəbbüskarlıq bilen kulukunun bir yaram bolu atkalıqını bildirmeyen de, Ata-ana balalarının kulağını halıqanca koçulmasılığı gerek. Ata-analar balalarının kulak kırını daim taza bəzimi yaxşı bulmaydı. Bəzi kulak kırı sırtkı kulak yolu eğizgi çıkıp qalan bolsa, balalar şıltıdığan bexatar mocin bilen qısıp bilip, kulak yolunun çoğunqır yerge azallıqçı təkməsilik gerek. Balalarının kulağını məcburi tazlap kırını teximanmasılığı gerek. Çünki asalla kulak yolu ve nağır pərdisi zəxmilindu. Yaşangallarının muskulları boşab getiş, Tövənki cağ boğumunun ərkiti küşsüz buluş və taşqi qulaq yolu eğizi olturuşub getiş qatarlıq səbəblə tüpəylədən qulaq kırı asallıqca çıxıb getənməkdir. Qulaq kırı ziyadı köp jığılıb qasa, qulaq oğuldaş, qulaq purubkisi sezimi, qulaq ağırış və anlaş iqtidarı tövələş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Bundaq getiyi versə, yenə yaşanqallarda icdimai alaq tosalğısı payda boludu. Bu yerdə yaşanqallarda kütülməgən əhvalının yüz berişdən saxlanış üçün Amalba yaşanqalların kulluğunu koçulmasını. En yaxsi, karalik alda yaşanqalları doktorxanığı elib berib, doktorunun yardımı bilen kulluğunu tazlaş tavsiye kılındı. Kulak tazlığını saxlaşta bu inçki noktalağı dikkat kılış gerek. Günlük durmuşta kulakının tazlığını kandaq saxlısaq, en muhabıq buludu. Köpçülüknün su üzgende, yuyunğanda aldı bilen kulluğu su kırıp getiş.

Muharriri İminjan İsmail, nazaratçısı Arapa Tösenjan. Mikrofon aldı da dostunla Mehliya İbrahim sizler için hizmeti buldu. Ətki programımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Öyni setipla çekiş köçürüşke toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmeyi öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgız yıl geldikini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yukur iş geldikini bilse, satkıcı tarap yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu halıq sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11 ayda Li Efendi vastıçığa özünün namıdaki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vastıçının tepiştürüşü bilen Li Efendi Situalguchi Van Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalıgan. Kelişim imzalangandan keyin Van Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu töylep, mülk hukuki iqtidarlıqını yötkeş resmiyetini oğuşluq tamamlıgan. Hem kırıp durgan. Oylmagan yerden bir neç gün ötüpla Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesige kirgizilgenligini. Tölem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 min yuanga yetidiganligini bilip, Van Hanımga toxtamni bekar kılışını oturgu koygan. Rad kılıngandan keyin Li Efendi Guangzhou şehri Haizhou rayonluq sot mahkemesige dava kılgan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzaq muddat başqa jayda eğir kesel bolup kalgan tuqqınımnın halıdın xabar eliş, dapni işlerini bir taraf kılış sebeplik çekiş köçürüş uçurga köngül bölüşge çoğlam tegmedi. Eğer kelişim imzalığanda pat arda çekilip köçürüldüğalıqını bilgen bolsam, setişim mümkün emas idi.

0: Ana, kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni beni. Sikot üçünler tasıklındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukafat poli tartıtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tasdüt atıdı.
4: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümle şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, emmini kaydırdan başlasam de pekme arzu kılımın.
5: Қайтадан башласаңыз болады. Қарыз билан қарыз қайтарушыны тоқтатып, қарызыңызды ретлеп, қарыз қайтаруш планын түзіп, идроки истимал адатын етілдіріп. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп алышын рет қылдыған кескілдігіңіз болсын.
6: Чоңян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第九讲：混一南北与中华民族大统合。元朝时期，多民族的大一统，各民族多元一体，是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的一个重要优势。 习近平，元朝1206年至1368年，是中国历史上首个由北方草原民族建立的完全统一中国的大一统王朝。元朝疆域一度最北至西伯利亚中部的北海策影所，西北至发源于阿尔泰山的额尔齐斯河的中下游，西南囊括今西藏、云南。 南至南海诸岛，东南至琉球，东北至外兴安岭北麓，即今鄂霍次克海滨海地区。元朝结束了中华大地自唐末以。

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim.

Төвенде бұ әқтіке қабіріміз дейқтыңлады болуды. 29 яшлық Лео Линхуай түнчі баласы ғамылдар болғанда, Найя дәрежелік 3 ад отырханыға арқып тұрғызған. Оның еңік дәрежелікке бәл омыртқы арлық тәқсі пол дейіп чықш кесілі ба еді. Тоғыттың елгерге тәкшірішті доқтырның омыртқы қанылдың наркоз қылыш бәл омыртқысы шарайтының тәсірік өшчіріші мүмкен деген кепені аңылып, күн бойы өзінің ағырықсыз тоғыт оқылы ұрыш салахиды еқ боп келіштен әндесі қылатты. 33 yaşlıq Li Jiajia hamildarlıqning dastlabki mazgilida tug'ut belimlarini astoydil egillagandan keyin tunji tug'utida og'riqsiz tug'ishni tanlashni qaror qildi. Og'riqsiz tug'ut medisinada odatda og'ritmay tug'dirish deb ataladi. U har xil tibbiy usullarni qo'llanib, tug'utliq ayolning tug'ut jarayonidagi og'riqni yengillatish yoki yo'qotish texnikasini ko'rsatdi. Uning yadroliq nishoni ona bolaning bexatarligiga kafolatlik qilish oldingi sharti ostida tug'utdagi qattiq og'riqni unumli pasaytirish. Tug'utliq ayolni nisbatan rohat, ozod holatda tug'ish jarayonini boshdan kechirish imkoniyatiga ega qilishdan iborat. Og'riqsiz tug'ut mutaxassisi, poytaxt tibbiy tashxisi qarmoqidagi Beijing tug'ut doktorxonasi narkoz bo'limining mudir vrachi Chen Xiangming muxbirga mundaq dedi. Amaliyotda og'riqsiz tug'ut butunlay og'riq his qilmaslik emas. Odatdagi nishon tug'utliq ayollarning chiduqsiz qattiq og'riqdan bardoshlik beradigan yenik og'riqqa yeniklashishiga yordam berishdan iborat. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıq tarmaqla ilan qılğan ağrıqsız tuğut xizmətini umum yüzlük ilgiri sürüş toğrusudki uxturuşda monola utturğı quyuldi. 2025-ci ilin axırıqca məmlikət boyuca tuğut bölümü davalaş mülazimətini qanat yaydırdıqan 3A dərəcəlik davalaş aparatlarının həmisi ağrıqsız tuğut mülaziməti bilən təminləydi. 2027-ci ilgi bağında tuğut bölümü davalaş mülazimətini qanat yaydırdıqan 2A dərəcəlikdən yuqri davalaş aparatlarının həmisi ağrıqsız tuğut mülaziməti bilən təminləydi. Barğansarı köpləgən doktor xanıla ağrıqsız tuğut mülaziməti bilən təminləyən bosumu, Yana nurgun homildar tug'utliq ayollar tug'utdagi og'riqqa bo'lgan tashvishlanish va og'riqsiz tug'utga bo'lgan ishkilanish ichi turibotidi. Undaqda og'riqsiz tug'utda rostinla og'riq his qilmamdi. Homildorlikning 38-chi haftasidagi tug'utdan ilgariki tekshirishda Liuling Olaydan narkoz bo'limi birlashma tug'ut bo'limining ambulatoriya nomerini ilib, bel umurtqisini tekshirish dokladiga nisbatan tafsiliy surishtirdi. Narkoz doktori dokladni tafsiliy ko'rgandan keyin uningga yenik darajadagi bel o'sikchisining og'riqsiz tug'utda cheklanmaydiganligini, faqat umurtqa nayjisi tarayish, yo'qolmish qatorliq masalalar mavjud bo'lmasa, umurtqa kanalini normal to'siqli bo'lganligini aytdi. Yengigan kuni Liulingning balyotqa eg'izi 3 barmoq echilganda og'riqsiz tug'ut okuli urildi. U muxbirga mundaq dedi. Haqiqatan og'riqqa chidmasa bolduroq ursimi bo'ladi ekan. Lekin amaliy mashg'ulot qilganda universal doktorxonaning narkoz bo'limi haqiqatan bek oldirash bo'lib ketadi ekan. Shunga darhol odam o'rinlashtirib berilishi natayinkin. Bunundan ilgari uning bir tuqqini 3 barmoq echilgacha og'riqsiz tug'ut okuli urg'izmagan. Keyin tug'ut jarayoni bektes bo'lib ketgan. Tug'ut bo'limi doktori bu vaqtda yana og'riqsiz tug'ut okuli urishning zarurati yo'qligini aytganligi uningga chuqur ta'sir qoldirgan edi. Shunga Li Jiajia bu vaqtda nurg'un materiallarni ko'rdi. Uning egilishicha Beijing shahri Chaoyang rayonlik ona bolalar sog'liqni saqlash doktorxonasi tug'utliq ayol tug'ut bo'limiga kirganda balyotqa eg'izi bir barmoq echilganda og'riqsiz tug'utni iltimos qilsa bo'ladi ekan. Lekin shuning bilan bir vaqtda tug'ut bo'limi va narkoz bo'limining baholishi orqasida aloqador ma'niy qilingan kasalliklar. Masalan, og'ir qon uyush to'salg'usi, bal umurtqisi og'ir kasallik o'zgarishi qatorliqlar yo'qligini jazmlashtirishga to'g'ri keladi ekan. Doktorxona 24 soat narkoz qilg'uchi dejorni doktorning baholiqiga kafolatlik qilgan. Ko'p tarafdan selishtirgandan keyin Chaoyang Anabolla doktorxonasining bu jihatda nihoyatda yaxshi olqishga erishganligini payqagan. Bunun qısılıştırğanda bəzi universal 3A dərəcəlik doktorxanların narkoz doktorları tuğut bölümünün ehtiyacına hər vaqt kapalatlıq qılanmasığı mümkün. Adətdə ağrıqsız tuğuşqın maskenməydiğən tuğutluq ayalladın, yuqurda bayan qılıngan, məni qılındıqan kesəliklərdən başqa yenə tuğut bölümü doktorunun bahalışı arqılıq cinsi yolunu ayrıqılı bulmaydıqalla. Məsələn, baş das sönki inıq bulmaslıq, bala həmrayı baldır çüşüş, Aldığı orınlaşqan bala həmraydın köp qan çıxıb getiş qatarlıqla ba. Onundun başqa punksiya qılış məşğulatı ilib baranmaydı qalla. Məsələn, punksiya qılıngan orın eğir dərəcdə yoxumunuş, törük eğir dərəcdə qəyri bob kelib, yoçuqnı pərq ətkili bulmaslı qatarlıqla. Çajamin doktorunun etişcə elimizdiki mutlaq köp sandiki toğut bölümü doktorları calınış məzgildə, yəni baliyatqo eğizi 3 cm-ğəc içilğanda ağırıq toxtu

Wangsuji. Muharriri Muhammad Awal, Madina Mardan. Mas'ul muharriri Zulqumar Qurban. Diktorlari Zulpiya Mahmud bilan Nazim Muxlis. Shinjang Radio Televiziya Stansiyasining Shinjang Xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texniki ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: jinoyat ko'ziladi. Liniya bo'yidagi 112 yezi bozordagi 18 milliondan ortiq aholiga nafiyat ko'ziladi. 2031 yilgacha suv boshlash planlandi. Xeylongjiangning Modanjiang shahrida Linhai su ambri qurilishi to'smining ustini yepish bosqichiga kirdi. Linhai su ambri davlatning 150 turlik zo'r suvchilik qurilishining biri bo'lish sifati bilan Xeylongjiang su to'rining muhim tugun qurilishi bo'lib, tuvan iqinni a'lo sifatlik suv manbasi bilan ta'minlash bilan bir vaqtda yana yangidan ko'paygan 150 ming modun ortiq yerning sug'urish ahvolini yaxshilab, kelgundan mudofaalanish iqtidorini o'stirdi. Bir turkum qatnash ul asliha qurilishi tez ilgari surildi. Hozir davlatning 15-5 yillik planidagi nuqtalik qurilish turi Dalian Jinjo qo'ltiqi xalqaro aerodromi turining aeroplan kutish binosi qurilishi yer usti asosiy gavda qurilmasi qurilish bosqichiga kirdi. Davlat ichidagi tunji qirg'oqdan ayrilgan sunniy aral aerodromi bo'lish sifati bilan bu turning tunji qarorlik qurilishida 500 ming kvadrat metrlik T1 aeroplan kutish binosi va ikki yiroq orliqqa parallel uchish qo'nish yo'li qurish planlangan bo'lib, yillik yo'lovchi tashish miqdori 43 million odam qitim qilib aylangan. Bu sharq shimol rayonidagi muhim xalqaro aviatsiya tuguniga aylanadi. Xinjiangda Tianshanning janubiy va shimolini tutashtirgan G3033 Kuytun Mayta Kucha yuqur suratlik tashyolining nuqtalik kontrol xarakterli qurilishi, Aqchomaq 2-nji nomerli tonneli asosiy gavda qurilishi bosqichiga kirdi. G3033 Kuytun Mayta Kucha yuqur suratlik tashyoli davlat ichida yasalayotgan qiyinlik darajasi yuqori nuqtalik tashyol qurilishi bo'lib, bitgandan keyin Tianshanning janubiy va shimolida qatnash vaqti 14 soatdan 4 soatga qisqartilib, butun yilda qatnash ishga oshiriladi. Guizhou ülkesinin Liupanshui şehrinin Shuicheng rayonunda dünya boyunca 3-nji egiz körük Anshun Panzhou yuqur süratlik taşyolunun Tianmen alayıdı çoğun körükide kuruluş ahırlışış basqıcıga kirdi. Kuruluşçıla körük yüzüge asfalit yatquzuş qatarlıq məşğulatlarını bütün küçü bilen elip barmaqta. Anshun Panzhou yuqur süratlik taşyolu Guizhou'nun Anshun bilen Panzhou'nu tutaştırdıgan bolup, Dövlət yuqur sürətlik taş yol tori G60 Şanghay Kunming yuqur sürətlik taş yolunu kengaytish qurulışı hesablanıdı. Tianmen çoğun körüki Bipanjang çoğun jılgısını toğırsıgı kesip ötüdü. Umumi uzunluğu 1553 metr. Körük yüzü bilen derya yüzünün igizlik pərqi 560 metr bolup, 200 qabatlik binanın igizlikigi barabar. Qatnaş başlanğandın kiyin jılgının 2:40-da qatnaş vaqti 3 saatten 15 minutqa qısqıraydı.
1: Stansımız xəbri. Stansımız muxbirinin 9-cu ayının 8-ci günü igilişçə, Amerika armiyası İranın Xarik arılı və Port şəhəri Casik ətrafıdakı nişanlarqı zərbə bəgən. İran mındaq dedi. İranın bir may paraxoti Xarik arılığa 4 mil kilidigan cayda Amerika armiyasının başqurulduğan bombisinin ucumu uçurdu. Vəqədə ölüş, yarlınış əhvalı körülmüdü. May paraxotidagi matroslar chekinib o'tdi. Iron Islom inqilobi muhofizat qismi 9-chi ayning 8-chi kuni kechda jiddiy ogohlantirish chiqarib, Amerika armiyasiga boshpanoh bo'lgan Kuvayt va Bahrayn portidagi may paraxotlarga hujum qiladiganligini aytdi. Amerika Maliya ministrligi 9-chi ayning 8-chi kuni Ironga yangi bir navbatlik jazo yurgizdiganligini chaqirdi. Bu 36 jazo obyektiga chetiladigan bo'lib, Iranning aviatsiya kasbi va aloqador korxonalarga nuqtalik qaratilgan. Iron Islom inqilobi muhofizat qismi dengiz armiyasi 9-chi ayning 8-chi kuni bayonot e'lon qilib, shu kuni Ormuz bo'g'izining kirish eg'izida Amerika armiyasining eng ilg'or aqli odamsiz suv osti paraxotini muvaffaqiyatli qo'lga tushirganligini aytdi. Hörmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim, növətçi mühariri Adil Ablət, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Hürmetli radyo anlıkçıla, 11. nöbetlik şarık katsat mınbiri yıkında Rusya'nın Irak şarık şehri Vladivostok şehirde ayaklaştı. Bu nöbetlik mınbirde tesis kılıngan nurgun muhakimi yığılları Cungo bilen münasibetlik bulup, Rusya Cungo'a alakadar hemkarlık neticeleri ya ki layihasını merkezlik ilan kıldı. Yığınga katnaşkan Cungo'luk zatla, Münber'nin almaştırış pahaliyetine aktif katnışıp, Cungo-Rusya hemkarlığı üçün çare tedbir körsetti. Cungo karhanıları hemkarlaşkıcı taraf bilen hemkarlık sahasını kene itti. Bu nöbetlik Münber'e 70 neçi devlet ve rayondan kelgen 7000'den artık vekil katnaştı. Cemi 5 soğudu işleri tarmak Münber'e tesis kılındı. Onun aslında Cungo alakadar ya ki Cungo'luk Aziz Mihmalla teklif kılıngan muhakimi yığını uğurlaştırıldı. Rusya Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Zaharova 9. ayının 1. günü Münber'nin akbarat ilan kılış yığını da munulanı bildirdi. Rusya bilen Cungo'nun iktisat sodu hemkarlıkı mukim terakki kıldı. İki taraflık sodu sonması uda neçi yıl 200 milyard Amerika dolarından eşip getti. Rusya bilen Cungo köplügen sanayet sahalarda ken külemlik hemkarlık türlerini yolga koyup, ilimpen ve yokur teknik sahasıdaki hemkarlıkını küçep terakki kıldırmakta. İki devletinin katnaş sahasıdaki alakını ravallaştırışımı üzlüksüz terakki kılmakta. Rusya Import Export Bankası'nın baş müdürü Zaşeleski 9. ayının 3. günü mündak dedi. 2025 yılı Rusya Export Merkezi tahminen 3400 taşkı soğudu şirketi yardım verdi. Hazır bu ilgiri sürgen taşkı soğudunun mühim noktası, Cungo'a ham eşyadın başka nerslerinin eksportunu kengeytiş bulup, yezgilik mesulatları, may mesulatları, tatlıq türüm, gırım boyumları, sağlamlık boyumları, ve deniz mesulatlarının Cungo'ya eksport kılınışı üzüksüz aşmakta. Rusya, Moskvalıkla Avtomobil Zavutu'nun baş direktörü Felirova tanıştırıp mındak dedi. Bu zavut Cungo karhanıları bilen ademsiz heydeş teknikisini birleşip tetkik kılış gelişimi imzalap, tekimi yukur derecelik avtomatik heydeşini işkaşırışka türtki boldi. Vladivostok şehrinin başlığı Şestakov 9. ayının 3. günü munulanı bildirdi. Münber mezgilide şehrimiz Cungo karhanı sahasıge şu cayının meblağ seliş yoşurun küçünü tonuşturdu. Hem de Cungo terep karhanı çilleri ve meblağ salgıçıllarını kızıktırdıgan hemkarlık türlerini otturgu koydu. Bu türle eşya obroti, mulazimetçilik, mehmansaray, ve Köngül İç Merkezi kuruluşu çetildi. Cungo taraf karhanıları baş katarlık cihetlerdeki itibardan behriman buldu. Rusya Export Merkezi 9. ayının 2. günü munulanı bildirdi. Bu merkez Münber'de Rusya Yasımıçılıkı namıdaki Rusya Cungo mallarını tordu tonuşturuş pahaliyeti ötküzdü. Bu liniye yollarını terakki kıldırıp Cungo'ga Rusya tavarlarını eksport kılışını maksat kılıdı. Şencin şehirlik şehir katnışını planlaş, layihalaş tetkikat merkezi Rusya ve Orta Asya rayonunun baş direktörü Yang Şeymundak dedi. Bu kitim kıyığınca asaslıkı çetelli kesbi zatlığa Şencin'nin tüven boşluk iktisadının emeli tecrübelerini tonuşturup, Rusya'lı kesbaşla bilen fikir almaştırış ceryanı da İki taraf kesbinin bir kişi noktasını tepip çıkıp hemkarlıkını ilgir sürüş, hem de Cungo'nun tüven boşluk iktisadı alakadar teknikisi ve alakadar ölçemlerini çet ellerge kengayç maksat kılıngan. Beijing Taiji Pentechnik şirketinin baş müdürü Li Domin muhbir ımındak dedi. Şirket Münber mezgilide Rusya Suyliktir Guroyu karmıkıdaki bütün Rusya Vejnev su elektr kuruluşu layihalash yurtu bilen kespi strategiyelik hemkarlık gelişimini resmi imzaladı. Bu hemkarlıkning Rusya devlet karxanalarining maslashib
uzun müddetlik, sistemilik, bütün kesip zenciri hemkarlıkını kanat yaydırdıgan yeni baskıçka resmi kadem koygallıkıdan derek berdi. Cungu Rusya hemkarlıkıdaki pentechnikide yenilik yaratış karhanısı Payson Pentechnikisi şirketinin Cungu Trap vekili Yu Xinyu Munberde muhbirge mındak dedi. Bu şirket Rusya bivastı meblağ seliş fondu bilen strategiyelik hemkarlık ile perip, dikkatli akli terminal, mulazimeter katlık detali ve özü tatkik kılış sistemisi yumuşak detali sahasıgı merkezleştirip, Moskva oblasti kesip bağıtısıda bütün ceryallık yerlikleştirip işlep çıkırış sağıtı kuruşunu planladı. Tör emeliyleşkendinkin Rusya'nın yerlik elektron kesip zancirini mükemmelleştirişki yerden berip, yukarı teknikalık iş oranı yaratıdı. Şunu bilen bir vakitta, Jungo'nun teminat zanciri evzellikidin paydalanıp, işlep çıkırış tenerhini tövellitip, mesulatının yengilin işini tezletudu.

0: berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
0: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 29. kıtımlık kollektif ügünüşüye riyasiyatçılık kılganı sözlügen, tırışıp adem bilen tabiat inak bülü ötüdüğen zamanivillik berpa kılış gerek namlıq sözünü anlatımız.

Bugün yeni vaziyette devletimizin ekologiya medenliği kuruluşunu küçeytişdigen mazmunda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu'nun 29-cı qetimlik kollektif ügünüşünü kılıp atımız. Partiye 18-cı kurultaydın buyan Merkezi Komitet Siyasi Bürosu ekologiya medenliği kuruluşu temisi da 2 qetim kollektif ügünüş kılgan idik. Bu 3-cı qetimlik. Bu qetimki ügünüşünü orlaştırıştın maksat yeni taraqqiyat bosqichiga kirish, yeni taraqqiyat ideyasini izchillashtirish, yeni taraqqiyat andisini barpo qilishning ekologiya madanligi qurilishiga qo'ygan yeni vazifasi, yeni talabini egallab, davlatimiz ekologiya madanligi qurilishida duch kelgan yeni vaziyatni tahlil qilib, odam bilan tabiat inoq bilan o'tadigan zamanaviylik barpo qilishga turtki bo'lish. Partiya 18-cı kurultaydın buyan, biz partiyanın ekologiya madenliği kuruluşu bolgan umumüzlük rahbarlıkını küçeytip, ekologiya madenliği kuruluşunu umumluk hizmeti de gevdilik orungu koyup, bir qatar zor strategiyelik orlaştırmalarını çıkardık. Ekologiya madenliği kuruluşunu 5'ni bir gevde kiliş umumi orlaştırmasının biri kıldık. Adam bilen tabiatning inoq bilan o'tishida chang turishni yangi davrda jongocha sotsializm

tırışıp işleş gerek. Növette, dövletimizin ekologiya medenliki kuruluşu yanıla nurgun zidiyet ve hırslağı duş gelmekte. Ekologiyalik muhitinin mukumlişiş asası da yakşınlış asası tehin mustahkem emez. San özgürüşüden süpet özgürüşüge buruluş tehi işe aşmadı. Ekologiyalik muhitinin süpeti halık ammasının güzel durmuş istikidin. Güzel jongo berpa kılış nişanıdın. Yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyatka türütkü buluş, sosyalistik zamanı yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruş talep edin tehi helili yarak. Devletimizin kesip kurulumusunu tanışışke bir ceryan gidiyordu. En enevi kesiplerinin salmıkı yanılı bir kadar yukarı. Yeniden gülünüvatkan stratejeli kesiple, yukarı teknikilik kesiple tehi iktisatını aşırıştaki yetekçi küş bulup yetilip bulamadı. Energiya kurulması da tehi tüp özgürüş bulgunu yok. Noktalık rayon, noktalık sahelerdeki bulgunuş meselesi tüptün hel kılıngını yok. Karbonni çok kıymetki yetküzüş, karbonni nitrallaştırış vazifesi müşkül. Baylık ve muhitinin terakkiyatkı bulgan besimi bargan siri zoruyuvatıdı. Yeşil, tövən karbonluk terakkiyatkı türütkü buluş, halkıra ikimnin yönlüşü ve umumi yüzünüş bulup, yeşil iqtisat dünyavi kesip rekabetideki yukarı pelliga aylandı. Bazı garip devletleri edep muhitini destek kılıp, devletimizge köp tereptin besim işiltuvatıdı. Ekologiyalik muhit meselesini çördüyen çoğun devletler rekabeti intayın keskin buluvatıdı. Partiye 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi yığınıda men devletimiz berpa kılıdığan sosyalistik zamani vilaştırış nurgun muhim alahidliklerge iye. Onun biri devletimizin zamani vilişi adem bilen tabiyet inah bile ötüdüğün zamani viliş bulup, onun da maddi medenilik kuruluşu bilen ekologiya medenliki kuruluşunu ten kademde olgı sözcükçe ehmiyet berili doğu deb takitildim. 14. 5 yıl mezgilide devletimizin ekologiya medenliki kuruluşu karbon tövenletişini noktuluk stratejilik yönünüş kılgın. Bolğumu azaytış önüm bilen karbon tövenletiş önümünü mas aşırış kütürütkü boladıgan. İktisadi, ijtimai terakiyat tipinin umumüzlük yeşil terakiyat tipi özgürüşünü ilgiri sürdüğün. Ekologiyalik muhit süpütünü yakşılaşta san özgürüşüden süpet özgürüşüge ötüdüğün aşkışlık mezgilgi kirdi. Yeni terakiyat ideyasını toluk, del cayda, umumüzlük ızçıllaştırıp, stratejilik iradını saklap, iktisadi, ijtimai terakiyatını adem bilen tabiyet inak bölü ötüş yükseklikide durup planlap, baylıkını tijeş ve muhitini koğdaştın ibaret asasi devlet siyasetini de çıntırıp, tijeşini aldınkı orungu koyuş, asıraşını aldınkı orungu koyuş, tabi esli kilişini asas kiliş fangcinde çıntırıp, baylık tijeydiğen ve muhit koğdaydıgan boşluk endisi, kesip kurulması, işlep çıkış usulü, turmuş usulunu şekillendirip, bulgun işini tüzeş, ekologiyanı koğdaş, kilimat özgürüşüge takabül turuşunu bir tutaş planlap, ekologiyalik muhitinin davamlık yakşınlışını ilgiri sürüp, tırışıp, adem bilen tabiyet inak bölü ötüdüğen zamanivilik berpa kılış gerek. 1. Yeşil tövən karbonluk terakiyatka kattı boşaşmayı türütkü buluş gerek. Mən köp gittim mundaq təkitildim. Ekologiyalik muhit meselesi tegi tektin etkanda terakiyat usulü ve turmuş usulü meselesi. Yeşil tövən karbonluk aylanma terakki kılıdığan iqtisat sistemisini berpa kılış ve takamullaştırış. İqtisadi, ijtimai terakiyat tipinin umumüzlük yeşil terakiyat tipi özgürüşünü ilgiri sürüş, devletimizin ekologiyalik muhit meselesini hal kılıştaki asasi tedbiri. 3. ayının 15. günü, men Merkezi Komitet, Maliye İqtisat Komitetinin 9. kitimlik yığın

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet. Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

O bu yaşkı keyende kalbi söyleyen pekat mağlı küyüdü. Akidisi küşlükte pişengen yoldaştım şu sözünü işlemen de oylamın bakmağın idi. Onunla yoldaşı öğünün aylığılı bir yıl bula bulmayla onundan kusur izdavatkan dek. Onun etrafı da aydek nazınınla güldek poreklep içilgan çoğalla köp boğaşka özünün çinavatkan dek kes kaldı. Ondaqta onun bunda hiyal kepkilişiğe zadı nemiş sebep boğandı. Bula kızıqsanla, dektanla bugünkü radio jorlu programımızga orlaştırılgan Gülbostan Abdurahim'nin tarım jorlu ilan kılangan Tozumas Gül namlı hikayesi de bolsun.

O, operasiya karvetidin saq salamat çüşken ayal idi. Elbette bununla doktorunun köyün koyup davalışı. En mühimi, yoldışının keç gündüz yeniden ayrılmay aldın haber ilişi sebep olgan idi. Ondaq da, bugünkü günde o yeni imiş üçün yoldışını dancıp kaldı. Ola kızıqsanla, dektanla devamlıq Ätki Radio Jorlu programımızda uğurlaştırılgan Gülbostan Abdurrahim'nin Tozumas Gün namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

Sevimli dostlar programımız kayıtıp geldik. Kel muhabbet çeksiz dalığa kol tutuşup sekreyli birdem. Karlık tağla igiz çokuda sen kuşkine men karay birdem. Kel muhabbet yıkırak kegin bağrıngı tan söygüne birdem. Kar mı erip muzla mı erip ikimizge koşulsun birdem. Kel muhabbet zenger asmanga, bulutlağa sınaylı birdem. Köktiki ay daldı boğandek, mundı şaylı keniş birdem. Kel muhabbet sunay bir kadeh, koş beni işkine birdem. Hıyal şiirin pekme lezzetlik, huzur sürey oygatma birdem. Muhabbetke teşna kalıpla üçün, muhabbet tolu mısırlıktır. Muhabbetlik turmuş pek mi güzeldir. Adem bu hayatı da muhabbetin ibaret bu güzel hissiyatka bir ömür kanmaydıken. Şunun için mihri muhabbet temisi mengü ölmey nakşılarımızda, köngüllerimizde cilvelindiken. Yani ondak olsa nöbetteki demlerimizde biz mu tövendeki muhabbetlik küyledin birlikte huzur alaylı.

Radyonun uçtosla programımızın da almıştırı vatimiz. Bir kıl dostba. O bizge turmuştan doğru yolunu köstüp yerdi. Bizden karakterimizde özgürüş peyda kılıdı. Bizden hayatımızını mənige iyi kılıdı. Ondan da bu yakşı dost zadı kandak nersidir. Bu yakşı dost kitaptır. Ondan olsa kitap ne, ne üçün bizden yakşı dostumuz deyimiz? Çünkü bir yaxşı kitabını okuş, bir dağlık peylasop bilen münazirleşken gibi beraber bulup, bu yaxşı kitap bizden könlümüzde ılıtıdı. Kitap bizden könlümüzde açıdı. Adem bir zinnet buludu, hem ıhtıdarını yokur götürdü. Şu tapta, mundak bir şiir isim kilo oldu. Zaman makan bir bayan, kezip çıkanmaz insan. Kitabet katırsı da, bilim kuyaş ayan. Kitap Adem'e zinnet buludu. Bizim könlümüzü açıdı. Hem bir Adem'in iktidarını yokur götürdü. Ondan başka kitap okuş Adem'in iş kuşkunu çıkardı. Münazırlığa da Adem'e zinnet buludu. Tırıkçılık kılıç yolu.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Aradan iki ay vakit ötti. Tomuz vakti idi. Kozni şef Moskva'dan yezığı keçişke emdi tayarlık kılışkı başıldı. Şu küllerde onun hayatı da bazı çoğun vekale bolup ötti. 6 yıllık emgikinin semerisi bolgan, Avrupa ve Rusya'nın devlet asasları ve şekilleri hakkında karaşlarım namlı kitabının yazılıp bolgunuğa bir yılçı bolgan idi. Kitabının ayrım bapları bilen kırış sözü bazı jurnallarda ilan kılıngan. Başka baplarını Kozni şef dostlarına okup bergen. Şuna kitapta bayan kılıngan fikirle başkala üçün yenilik mi emes idi. Şundak bolsumu Kozni şef kitabım neşirden çıkışı belalla cemiyette çoğunkur təsir payda kılıdı. Pende özgürüş yasımıgan hal etdi mi? Pen sahası da küşlük gulu gulu kozgaydı dep oylugan idi. Kitap estaydıl körülüp ve tüzütülüp bolgan dinkin, ütke yili ahir neşirden çıkıp kitap sodigerlerinin koluğu tapşırıldı. Kozni şef kitap togurluk hiç kimden gep sormadı. Dostları sorap kalsımı adettiki dekle cevap verip yürüyverdi. Hatta kitap soğudu gerlirdim mi, kitabının setiliş ehvalini sorap koymadı. Ameliyatı bolsa, onun kitabının cemiyetke, pen sahası dikilegi begen en deslepki tesirinin kandak bolovat kallıkını bekme bilgis giletti. Aradın bir hepte ötti, iki hepte ötti. Üç heptimi ütüp getti. Lekin cemiyette kitap doğruluk hiç kandak inkas yok idi. Dostları, mütehessisle, alımla, bazı da hürmet yüzüdülle kitap doğruluk ançı mınçı gep kılıp koyattı. İlmi eserlerge kızıkmaydıgan tonuş bilişleri kitap doğruluk bir iğizmi gep kılıp bakmaydı. Hazır cemiyet başka işlağı köperek köngül bölüdüğen bolgaçkımı bundak eserlerge nait sus karaytti. Hatta ilmi jurnallar mı bu kitap hakkıda bir aygıca eşnimi demedi. Kozni şef kitapkı baha yazışka kançilik vakit ketidigallıkını nait inçki hesaplap mı çıktı. Lekin bir ay ötti, iki ay ötti. Kitap hakkıda hiç kandak inkas bolmadı. Pekat Şimal Konguzi namlık bir jurnalga besilgan, avazı pütüp kalgan, Drabanti digen nakşçı togursudiki külkilik bir feliyatondula, Kozni şefnin o kitabını tenkit kılıp bir neçi eğiz gep deyilgen idi. Şu gepledilla o kitabının helidin beri köpçilik terapidin karlınıp, meskırı kılınıp kelgeldiki inik idi. Üçüncü eyğe kelgende, ahır muhim bir jurnalga o kitabını tenkitligen bir parça makalı besildi. Kozni şef o makalının abdoğrını tonu itti. Onu bir kitim Golubtsovnun üydü körgen idi. Makalının abdoğru sel ağırıq çanırak, tili ütgür, emma terbiye körmügen, şahsi münasivetlerde yüreksizrek bir yaş feliyatoncu idi. Kozni şef onu pekatlı közge ilmaydıgan bolsa mı, emma makalısını nait estaydıl okup çıktı. Makale bekme ötgür yazılgan idi. Makaledin abdornun kitapta otturga koyulgan meselelerini toluk düşenmigellik çıkıp durattı. Emma o kitaptın misallarını şunçilik ustalık bilen köçürüp algan ki, kitabını okup bakmagan ademle şununga karapla bu kitap bütün debdebili geplerinin yığındısı işken, sözlerinin işletilişimi muapık emez. Abdori hiç nersi üyenmeydigan bilimsiz adem okşaydı dep oylap kelişleri turgan gep idi.
tanqid shunchalik epchillik bilan berilgan bo'lib, Koznishev uningda deyilganlarni inkor qilishga butunlay degidek amalsiz qoldi. Maqolaning eng yomon yerimi mashadi edi. Koznishev obzorchining o'tirg'i qo'ygan mulohizalarining to'g'ri xatoligiga noyit samimiylik bilan muomila qilgan bo'lsa-mu, ammo maqolada ayblangan kamchilik, xatoliklari ustida zodil astoydil o'ylanib boqmadi. Aksiya uning o'tirg'i qo'yganlarni tuxumdan tuk undirganlik deb qaradi. Lekin u birdilla maqolaning avtori bilan uchrashgan va uning bilan paranglashgan chaqdagi ahvollarni ixtiyorsiz bir-birlab aslashga boshladi. Men uni biror gap bilan ranjitib qo'ygandimmi? Deb so'radi u o'zidan o'zi. Koznishev o'tganda u yosh bilan uchrashganda uning tilidagi qo'pollikni, adabsizlikni tuzitib qo'ygan edi. Shu narsa esiga tushgandan keyin uning bu maqolani nima sababdan yozganligini tushungan bo'ldi. Bu maqola e'lon qilingandan keyin matbuotdimi, eg'izdimi hech qanday inkas bo'lmadi. Shuningga qarab Koznishev 6 yillik amgikining bekorga ketganligini bildi. Uningga hammadan bek alam qilgani kitobni yozib tamomlagandan keyin o'zining ko'p vaqtini oladigan kitob yozish ishining qayta bo'lmaganligi bo'ldi. Koznishev aqlliq, tarbiya ko'rgan, sog'lom, zehni urg'ib turadigan odam edi. Endi hozir shu zehnini nega ishlatishni bilolmay qiynalayotdi. Uning bir qism vaqti aloqa so'rinlarida, har xil yig'inlarda so'zlashlarga ketdi. Tajribasiz

0: inisi Moskvaga kelgenlerde bütün vaktini söhbet sorularda ötküsse, uzaktan biri muşu şehirlik bulup kelivatkan Koznishev onda kılmaydı. Şuna dem iliş ve akli emgekleri üçün nurgun vakti kalattı. Yazgan kitabı muvaffakiyetsizlikke uçurap, tazı azablanıp yürgen şu küllerde, ilgiri kişile ancı itibarı ilip getmegen Slavyalla meselesi götürülüp çıkıp, Amerikalık dostlarını karşı iliş, Samara'daki açarçılık, körgezme, ervahlah bilen sözlüş digendek işla ve ulanı tetkik kılışlarının ornığı dessedi. Koznishev ilgiri Slavyalla meselesini otturgu koyguçularının biri bolgaçka, bu işka bütün vücudu bilen berilip getti. Koznishev'nin dairesindeki adamlar Slavyalla bilen Serbiya uruşudun başka meseleler doğruluk paranglaşmaydı. Makalımı yazmaydı. Kılıdgan işleri yok bu bekarçı adamlar hazır mı bütün oktini Slavyallarga hizmet kılışkı karıtıp tans hanılarda, muziki keçiliklerde, ziyafetlerde, tebrik nutuklarda, ayallarının kiyim keçekleri üstüdeki söhbetlerde, pivo hanılarda, küçük restoranlarda, işkılıp hemmeli yerde Slavyallarga hayrıhaklık bildiriş etti. Koznishev, muşu mesele doğrusu da sözlengen ve yazılgan nerslerinin köplerge koşulup ketmeydi. O, Slavyalla meselesinin hazır cemiyette kızık nokta bulup kalgallıkını. O, ektiki gep sözlerinin tohtavsız yenilinip turvat kalgallıkını. Nurgun adamının bu iş bilen pekat şöhret ve şahsi menfaat üçünlü şoğulunup kelevat kalgallıkını körüp, bilip turvat attı. Giz, jurnallarının başkalarının dikkatini özlerge tartış. Pikirlerini biz məxtidila şu əqtiki köptürülgən maqalilərini besi vatqallıqını mı düşünüp duraddi. O yenə qaynam taşqıllıq cəmiyyət dolqulları işçidə ən aldıdı üzüb keti vatqan. Ən yanıraq avazdı var kırışı vatqan adəmlərinin qoşuğunu yok kumandalla. Ministerliqi yok ministerla. Giz jurnalları yok muhbirla. Ve azas yok partiye başlıkları işgeldikini mi körüp turvat attı. O yine bu meseledeki nurgun yengil tehliklerini mi, külkülük işlerini mi körüp turvat attı. Şunun bilen bir vakitta cemiyetteki barlık sınıplarını birleştirvatkan ve bağın seri küçüvatkan kızgınlıklarını mı körüp turattı ve onu itiraf kılattı. Qeyrindaş Slavyallarının kırgınçılıkı uçuravatqallıqı köpçülüknün azapkı uçuruguçularğı bolğan xeyr haqlıqlarını, ulanı azaplı uçularğı bolğan nəpiratlarını qozgap turvat attı. Büyük işla üçün küreş kılıvatqan seripla bilen Çernogoluqlarının qahrımallıqları bütün xalq arsıda öz qeyrindaşlarğa eğizdili əməs, əmeliyyatdimi yardan beriş, arzularını oyğıtıp atattı. Koznishevni xuşal kılgan yeni bir iş ammavi pikirinin kozgılıp atkallıqı idi. Cemiyet özünün xayişini nait inik bildirip atattı. Dəl Koznishev digendek milletnin royi urğuşqı başlagan idi. O bu meseleni tətqiq kılgan siri bu meselenin devir bölgüş acayip zor bir mesele işgeldikini şunca inek körüp yetivat attı. O, bütün vücudu bilen bu uluğ herketki berilip ketkeçki mi kitabının işlerini unutup ketti. Şu güllerde o bölekçili aldıraş idi. Hatta kelivatkan xatlarga, taleplerge cevap yandırışkı mı vakti yetmeydi. O bütün baharını ve yazının bir kısmını aldıraşçılık işçide ötküzüp, 7. ay kelgende ondan yezideki inisinin yenigi barmakçı boldi. O yezigi berip 2 hafta dem ilip kelmekçi. Şunun bilen bir vakitta, yani bütün milletnin en mukaddes cayları bolgan çet yakı yezilada halk royunun yükselavatkallıkını görüp, şu ruh bilen vücudunu soğurup kelmekçi idi. Bu hıl ruhnun yükselavatkallıkıga umu paytaxtdaki barlıq ahaliga okşaş çoŋqur işinetti. Uzaktan buyan Levin'nin üyüge ziyaret kılıp kilişki bergen vədisini əmelge aşuralmay kelavatkan Katavasov mu Koznişev bilen billimandı.
1: İşçilani kapitalistlerin ezivatkallıkını bilirsen. Bizdeki işçilar bilen dikkalla emgektin barlık cephasını tat kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmay kelavatıdı. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin tokura, şundak buluvatıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumnun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Koznishev bilan Katavasov bugun odam bo'lakchida qaynab ketgan Kursk vokzaliga yetib kelib, paytundan tushibla kayniga qayrilib, yuk taqlarini harbida ilib ketayotgan chakarga qaradi. Va shu orliqda 4 kira harbisidan tushayotgan pidoi askarlarni ko'rdi. Ularni uzatqili kelgan bir top ayol. Hammasining qo'lida gul. Nurg'un odamlar bilan billa vokzalga qistilishib kirib ketayotdi. Pidoi askarlarni uzatqili kelgan bir oqsungak ayol kutish zalidan chiqib Koznishev bilan ahvollashdi. Siz mi ularni uzatqili kelgan o'xshamamsiz? So'radi u Koznishevdan fransuz so'zlab.
1: Yo'q, Kiraz xonim. Men o'zim ketayotaman. Enimning yoniga damilib kelishga mangdim. Siz doim vokzalga odam uzatib chiqamsiz, nima?
0: Dedi Koznishev meyqida kulib qo'yib.
1: Uzatmay bulamdi deysiz,
0: deb javob berdi Kinaz xonim.
1: Bizning bu tarafdan 800 odamni uzatdiq deyishdi. Rasmo? Shundoq desam, Malvinovskiy ishonmadi.
2: 800 dedim shuq. Moskvadan boshqa joylardan manganlarni qo'shganda 1000dan oshdi,
0: dedi Koznishev.
1: Shu emasmi, men dedim-go,
0: dedi Kinaz xonim xushol holda uningga maslashib.
1: 1 milliondan oshiq iyoni yig'ilibdi deydi. Rasmi-do?
2: Onundan eşip gitti, Kinaz hanım.
1: Bugün ne mi haberle ba? Türklerini tarmar kılıp etip de deyişi vatıdı o.
2: Şundak, ben o haberini köydüm,
0: dedi Koznishev cevap verip.
2: Kişiler Türklerinin uda üç gün öz istikamları da beçit bop keçişi vatkallıkı toğırsız.